Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

يا يسوع يا رب.

سبحان الذي لم يتخذ صلاة.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Günaydınlar efendim, mutlu sabahlar. Sizlere Türkmen FM'den sesleniyorum. 90.1 frekansından. Bırak sana doyayım da. 15 yıl sonra evimden. Aklımda, ismin aklımda, karşımda ayrılık. Hala uyanamadım, uykum geliyor. Durursun ben burada. Ya da uyandım, arabadayım, moralim yok. Yükseltmelisiniz diyorsanız, doğru adrestesiniz. Hurma gözlü, beni üzdü. Ne diyoruz, günolar münolar tünolar efendim. Bugün biraz heyecanlıyım. Çektin, şimdiden sürçülisan edersem affola efendim. Bana çok bundan sonra Allah nasip kısmet ederse her gün sabah sizlere günaydın diyeceğim. Benim gibi böyle sabah enerjisi yerinde olanlar burada mı? Eski dinleyicilerim, eğer geldiyseniz iyi ki geldiniz. Beni ilk defa dinleyenler, siz de hoş geldiniz. Mendil'den telafere kadar öncelikle tüm Türkmeniliğe, daha sonra bizleri yurt içinde ve yurt dışında radyomuzun sesinin ulaştığı dünyanın dört bir yanına selamlar, sevgiler, saygılar. Facebook üzerinden bizleri izleyebilirsiniz. Bu arada WhatsApp'tan mesaj yollamak istiyorum. Ya da ben size katılmak istiyorum ya, ben de konuşayım diyorsanız bizler buradayız. Sabahınız vaktiniz hayırlı olsun. İsyanım sensiz geçen güne. Şimdi bir dakika. Ben dedim ya, şimdi 15 yıl sonra buradayım. İlk önce ben sizlere bir şarkı armağan etmek istiyorum. Özellikle de eski dinleyicilerime. İlk bu radyoda sizlere merhaba dedim. Bu mesleği bu radyoda öğrendim. Kader tekrar yolumu burada sizlerle kesiştirdi. Evet, heyecanlı olduğum belli oluyor değil mi? Bu şarkı benden size. Gelsin efendim. Kaçsa bile seni sevesi gelir. Bol sohbeti, bol konuşmalı. O kadar içten çağırıyorsun ki kendimi zor tutuyor. Bir program sizleri bekliyor. Acan alıcı bakışlarımla deliye dönüyorum. Gün ışığı gibi gözlerim. Eğer istek mani istirse havuz, onu da beklere. Bas ilk önce manem listem. Küstahlık olmasın ama ilk önce benim listem efendim. Özledim sizleri. Bol bol konuşmalıyım, bol bol şarkılar vermeliyim. Yana yana yana gel. İntizar ne diyor? Harika bir şeysin. Siz de harikasınız.

programımızda neler var? Programımızda birbirinden özel, birbirinden güzel konular var efendim. Her gün sizlere günaydın diyeceğim, biliyorum. Yaz günleri özellikle geceler edebilmesiz, yatağsız, gece yatırık hepimiz. Ama ben sabah dincim, geç de yatsam. Bugün belki inanmazsın ama 6.30'da mı yakan? Ama mikrofon başına gelince var ya, nasıl enerjim yükseldi.

arada Instagram'dan bizi takip etmeyenler efendim, lütfen yeni Instagram adresimizi takip edin. Çok yoğun bir artık Instagram sizlerle olacak. Magazinden kitap önerisine, bizleri gülümseten videolardan program kesitlerine kadar Instagram adresimizden bizlere ulaşın. İndi. Tamam, Ege ile başladık, intizarla devam ettik. Olmaz bir Abdurrahman Kızılay dinleyen. Abdurrahman Kızılay 90.1 frekansından sizler için Suseni Mahmur Yakası desin. Bu arada arkadaşlar, necasiz? Lütfen yazın WhatsApp'tan mesajlarınızı beklerim.

şöyle bir bakalım mı borsaya neler var neler yok. 100 dolar 153 bindi bugün. Bu arada 100 dolar 4757 TL. Altın unumuz kaldı da 900 bin.

arada efendim, eğer hazırsanız telefon edersiniz, istiyorsanız mesaj atarsınız WhatsApp'tan. Telefon numaramız 0770 131 34 61. Facebook üzerinden de şu anda canlı yayındayım. Gelip mesaj yazabilirsiniz.

0: Evet, mozalarımız nelerdi bugün? Onlar konuşalım. Bugünkü konularımız neler? Tarihte bugün var, soft haberler var, sağlık var, borsa var, hava durumu var. Kitap önerisi, film önerisi veya film repliği. Ne ararsanız var efendim. O zaman bir böyle sabaha başladıysak artık. Hani bir böyle enerjimizi boşalttıysak. Şöyle önce bir hava durumuna bakalım. Bugün bakalım havalar nasıl olacak. Efendim bugün şu anda Bağdat güneşli ve 40 derece. İlerleyen saatlerde 45 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Kerkük.
1: Ben özüm baba
0: Kerkük. Liyem ben özüm.
1: Aha kulağı ver dinle sözüm baba.
0: Kerkük ise efendim güneşli ve 39 derece şu anda. İlerleyen saatlerde 45 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Musul ise şu anda 36 derece, Telafer 38 derece, Selahattin güneşli. Son olarak da efendim Erbil güneşli ve 37 derece.

şimdi ne yapalım? Bir türkü sabaha iyi gider. Türkümüz eşliğinde tarihte bugüne de bir göz atalım. Dün gece araştırırken dedim ki tarihte bugün ne kadar eski bir şey anlatsam o kadar cazip gelir. İndi gidağın 5 Ağustos 1888'e. Haberin başlığını size diyeyim. Haber beledirim. Düşünün. İlk araba yolculuğu ve bununla eczanenin alakası nedir? Sizce ne olabilir?

Evet, bugün sizlere bir otomobilin hikayesini anlatacağım. İndi biz arabaya binirik, böyle güzel, arabanı işlerdirik, anahtarla. Zamanında tabii ki araba yeni keşfolma aşamasındayken efendim, işte bir mucit arabayı icat ediyor falan. Bu mucidin eşi var ve bu mucide kimse inanmıyor. Mucit de işte der ki artık yani... Kimse hani arabalara o kadar güveni yoktu daha doğrusu. Güvenmirler arabaya, araba yolculuklarına. Karısı da dedi ki, ya gel bunu ispat edelim. Ki araba gerçekten önemli bir şeydi. Karısına dedi tamam ama nasıl ispat edeceksen. Dedi ben iki oğlumu da yanaşama alam. Çıkaran bir yolculuğa. Yolculuk kaç kilometredi? Doyulur mu? 100 kilometredi. Düşünün şu anda çok yakın bir mesafeydi ama eskiden neredeyse bir gün sürmüş bir yere gitmeleri. Bu aile Almanya'da yaşar. Almanya'nın bir şehrinden o bir şehrine yolculuk yapar. Yolculuk sabah başları ve akşam bitirir. Bu yolculuk böyle kolay olmuru. Yolda bin türlü müşküleyden uğraşır bu kadın. Ama en şaşıracağımız şey işte hani arabanın yaygın olmadığı bir dönemden bahsedirim size. Ki araba neredeyse hiç yok denilecek kadar az. Şimdi benzin istasyonu yok. Kadın benzin almak ister yani. Aracın bir şeyle gitmesi lazımdı.

Şimdi nereden alsın bunu? Yedri eczaneye. Şimdi yani bizim Seydeli'ye dediğimiz eczane zamanında yakıt ya da farklı şeyler satılabilen yerlermiş aslında. Yani şu anda bizim hayal ettiğimiz gibi sadece darman satılmıyor. Her neyse girili. Ligronin diyen bir yakıt var o zaman. Arabanın yürümesine yardımcı olur. Onunla efendim arabasını doldurur. Yolculuğuna devam eder. Tabii bu hikaye burada bitmedi. Çok komik bir şey de var. Şimdi o zaman araba bizim şu anki arabalarımız gibi mesela ön tahımı böyle full kapalı dövgü. Bu da nedir? İşte bir ara frenlerde bir sorun yaşar. O frenleri gedir kondraçı özitin dere vurur frenlere. Yani sizi anlayacağız. 5 Ağustos 1888 yılından indiye kadar arabayla ilgili o kadar büyük mücadeleler verildi ki biz eğer şu anda bunları rahat kullanabilirsek bence geçmişte bu cesur adımlar atıldı diyedir.

Evet. Nedir? Ömer Muayyet'ten Ahmet ve Nedir? Yeter ki istersen, sen uçun öldüm ben. Benim dinleyicilerim bilir, ben eşlik etmeyi severim, siz de eşlik edin mutlaka. Mesaj gelmiş, Nazlar Ahmet diyor ki, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Şemsettin Küzeci, değerli araştırmacımız, o da gelmiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Nurhan Kerkük, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. WhatsApp ve Facebook'tan bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Seni aşkım dolup kaplayıp esesini senden alıştı aşkım. Bu ikilinin düeti buluşmaz çok iyi değil mi? Şimdi biz Ahmet Benan'ı daha doğrusu her zaman slow, böyle hazin manilerde, duygusal manilerde daha fazla duymaya alışkınız. Fakat bir tık hareketi çok yakıştı ya.

Evet, ben şimdi ne yapayım efendim? Başka bir konum var, hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi çoğu zaman sosyal medyanın gücünün farkında değiliz. Programımda sosyal medya bunu konuşuyor bölümü var.

حصاله olan benim. Şimdi sizlere bir hikaye anlatacağım. Bu şarkı tam 25 yıl önce kaydolup'tu, albümü çıkıp'tı. Döneminde o kadar tutulmayıp'tı bu şarkı. Sevilmeyip'ti. Bir gün ünlü bir DJ çıkarı ama ortam nasıl yakıyor. Bunu mixliyor. Böyle muhteşem bir remix yapıyor. Bu remix'in kısa bir bölümü, yani tam efendim bir saniye, tam şurası. Sosyal medya öyle bir patlıyor ki, TikTok'ta, Instagram'da, YouTube Shorts'ta hepsinde viral oluyor. 25 yıl sonra gelen ün. Ya bir şey yapacaksın, düşün, 25 yıl sonra sosyal medyayı yakıp kavuracak. Ve araştırmalarıma göre bu sanatçı şu anda öyle işler alıyor ki. Bu arada yaşı da büyük. İşte sosyal medya gücü. Bir gecede bir videoyla ünlü olabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sosyal medya artık bir iş alanı. Bu şarkıyı mutlaka duymuşsunuzdur. Böyle Instagram'ı kaydırırken falan önünüze gelmiştir ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Seviyor musunuz bu şarkıyı? Ben anlamıyorum. Bir de hatalı olan benim diyor. Her hata bir ders değil midir sizce de? Benim hayatta hiç keşkelerim yoktur mesela. Kısmet nesibe çok inanan. Eğer o an o yaşanmışıysa, bu yazılıptı bana göre.

Evet efendim. Benim duygusallığım buraya kadardı. Ben drama queen olamam. Gerçekten efendim. Benim böyle hareketli olmaya ihtiyacım var. Şimdi ne yapalım? Sibel Can. Üç hafta önce APO ile bir araya geliyor. Şimdi APO'yu biz tanıyoruz. Biraz daha böyle duygusal, biraz daha nasıl desem isyankar bir tipi var. Şarkıları öyle. Sibel Can'la bir düet yapıyor. Abi düet o kadar güzel ki. Bir kere çok sakin. İkisinin uyumu efsane. Kıyamam, yalanım yok. 3 hafta içinde 13 milyon izlenme almış.

nasıl buluyorsun? Sosyal medyada da çok viral oldu. Kıyamam köşesi var ya, tam orası. Nasıl, beğeniyor musunuz siz? Bakın, Güllü ölmeden önce biliyorsunuz yine bir düet etti. Kamuran Akkor, Sibel Can, gerçekten bunlar şu anda rapçilerle acayip bir düet çalışması içerisinde. Bu çalışmalar çok yeni.

Gel şimdi bir dakika. APO'yu biz neyle tanıyoruz abi? APO gelsin, gelsin bu şarkı. APO'nun en sevdiğimiz şarkısı. Benim programımda her tarz var. Rap var, rock var. Akustik var, türkü var. Türk sanat müziği de belki ekleyebilirim.

şimdi APU'yu biz bu şarkıyla tanıdık ya, böyle hayatımıza dan diye girdi. Gerçekten de o gün bugündür ben bu şarkıyı çok severim. Bir kere şarkı 358 milyon tıklanmış

Efendim Şemsettin Bey diyor ki günaydınlar, Ankara'dan selamlar sevgiler. Selamlar efendim, saygılarımızı hürmetlerimizi iletiyoruz. Mesajınız beni çok mutlu etti. Diyor ki yeni programınız hayırlı ve uğurlu olsun. Her zamanki gibi parlak yıldızsınız. Başarılar dilerim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim efendim. Layık olabildiysem ne mutlu bana. Nebil kardeşimiz güller yollamış. Teşekkür ederiz efendim. Mehmet Kaya Baba gelmiş. Günaydın, muhteşemsin her zaman. Çok teşekkür ederim Kaya Baba. Necesin? Hep de cana kasma. Aşk deniz gören evdeki teras mı? Yine kalmışım gece bir başına. Bir başına girdim bir başına. Evet. Şimdi efendim dedi ki her tarz var. Ne yapalım? Şöyle bir Barış Manço dinleyelim mi? Barış Manço aynalı kemerdesin. Modumuzu düşürmüyoruz. Bir telefon bağlantısı alacağım. Söylemeyeyim ya bir dakika. Ben onu ayarlayayım ne dersiniz?

0: Evet efendim, dedim ki telefon bağlantısını madem söylemiyorum. Telefon hattımızda bir meslektaşım var. Ondan haber soracağız efendim. Onu tanıyorsunuz zaten, çok da seviyorsunuz. Nur Eyüp, bir alo diyelim mi Nur'a? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun, iyiyim.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Nur, biliyorum çok yoğunsun. Bu yoğunlukta beni yalnız bırakmadın. Teşekkür ederim. Ben de zamanından çok çalmayayım. Şöyle bir şey Nur, son günlerde gündemde olan bir haber varsa bizimle paylaşabilir misin lütfen?
1: Evet Merve, son günlerde gündemde olan, bizim gündemimizde olan Şikayet Belediyesi.
0: Evet.
1: Çünkü Şikayet Valisi Mehmet Temano, Türkiye'de son zamanlarda Kahraman kentinde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Hı-hı. O toplantıda Kerkük Belediyesi'ni Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Kerkük Belediyesi'ni üye yaptı. Hı hı. Tabii bu toplantıda önemli başlıklar ele alındı. Bu süreçte aynı zamanda Kerkük'ün Türk Belediyesi'nde üyeliğinin süreci, ortak projeler ele alındı. Farklı ülkelerden de yerel yönetim temsilcileri katıldı, evet, o toplantıya. Hı hı. Daha sonra ise Kerkük Valisi 8. Uluslararası Kahraman Kenti'nde Türk Dünyası Töreni'ne iştirak etti. Vali Ağa, Türk Dünyası Belediyeler Arasındaki Dayanışmanın Önemine vurgu yaptı. Hemen bunun ardından ise Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye olmasının ardından TİKA, Kerkük'e bağlı Tazahurmatu'da bulunan Millet Bahçesi'ni inşa ve onarım çalışmalarını üstlendi. Hı hı. Proje kapsamında Millet Bahçesi'nde yakın zamanda çalışma başlanması bekleniyor.
0: Hı hı, çok güzel ya. Çok güzel bir haber verdin. Kerkük'ün adını böyle yerlerde duymak gerçekten gurur veriyor. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim canım.
1: Sağ ol, ben teşekkür ederim. Ne demek?
0: Hoşça kal, kendine iyi bak. Efendim Nur Eyüp'e teşekkür ediyoruz. Türkmeneli muhabirimiz, bunun da altını çizelim. Hoşça kal. Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Yemin ederim şöyle Kerkük konu olunca bir Fethullah Altun ses içimden çıkıyor valla. Evet efendim, tekrar ve tekrar günaydınlar diyelim. 90.1 frekansında Türkmen FM'desiniz. Başıma vurdu yine. Sesimizin ulaştı. Öncelikle tüm Türkmeneli'ye. Sonra dünyaya, herkese merhabalar diyoruz. Dünyanın en güzel şehrinden, Kerkük'ten sizlere sesleniyoruz. Her kimin neysen, belki sevgilin neysen, söyle kumralım için sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın? Ne yapalım efendim? Şimdi bir türkü dinleyelim mi? Ne dersiniz? Elif Buse Doğan son günlerin genç türkücüsü olarak anılıyor.

Ya şöyle bir Zara da olmasın mı? Zara da dinleyelim, ne dersiniz? Efendim, radyolarını yeni açanlar için tekrar belirteyim. 15 yıl sonra evimdeyim, yurdumdayım. Seni görmeyen de... O kadar gurur duyuyorum ki şu anda sizlere burada seslenebilmek benim için bir lütuf. Ve bugün inanın çok heyecanlıyım. Hayatımda bu kadar heyecanlı olduğum çok az an var. Bugün aşırı heyecanlıyım. Çünkü bu mesleği bana kazandıran, bu yerden, bu mikrofondan

Mustafa Çisimli. Selam yazmış. Hoş geldiniz efendim. Ben de Zara dedim ya. Biliyorsunuz Zara, Özgür Can Çoban'la güzel bir düet yapmıştı. Kubat'ın sesinden biliriz bu şarkıyı. Fakat Zara başka bir yorum kattı. Evet efendim, Türkmen FM frekanslarında Hilari sizlerle.

Gel benim nazlı yârim. Yayınıma gelin efendim. Sizler benim nazlımsınız. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Radyolarını yeni açanlara tekrardan günaydın diyelim.

arada hazır bu türküyü dinlerken ben de sizlere güzel bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi son zamanlarda bilim dünyasında güzel bir gelişme oldu. Bilim insanları gerçek böbrek gibi çalışabilecek yapay bir böbrek geliştirmişler. Tabii bu geliştirme sürecinde. Peki bunun ne gibi bir faydası olacak? Biliyorsunuz böbrek ne demek? Kandaki atıkları ve fazla suyu temizler. Böbrek yetmezliği olan hastalar böbrekleri bu görevi görebilmediği için dialize girmek zorunda kalıyorlar. Ama bu yapay böbrek şayet ilerleyen günlerde gerçekten bilim insanları tarafından onaylanırsa böbrek yetmezliği olanların dialize girmesine ihtiyacı yok ya da organ bağışı sırasında beklemelerine gerek kalmayacak. Güzel bir gelişme, bunu da sizlere aktarmak istedim. Şimdi efendim ne yapalım? Bir Rubato dinleyelim mi ya? Hoşuma gidiyor sesleri çok Rubato grubunun. Bunlar da normalde duygusal şarkı söylüyorlar.

Şimdi her bölümde ben bir film ya da kitap önerisinde bulunacağım. Bu öz yazarlarımızın kıymetli kitaplarda olacak mutlaka ki. Bugün film önerisi yerine film repliği yapmak istiyorum. Yani film repliği. Böyle bize umut verecek. Piyasada çok önemli yeri olan filmlerden bir tanesinin. Repliğini paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa efendim. Ama önce ne yapalım? Bir Emre Fel dinleyelim. Ne dersiniz? Emre Fel, gerçek İstanbul Türkçesiyle, yani kelimeleri öyle bir kullanıyor ki, hayatımıza bu kelimeleri tekrardan getiriyor.

Naçar, çaresiz, çaresizlik anlamına geliyor. Ama tam anlamı bu değil bu arada. Ama yaklaşık bu anlama geliyor. Bunu da belirtmek istiyoruz. Aslında ben modumu hiç düşürmem. Duygusal şarkılar vermeyi de sevmem. Fakat bugünkü repliğim, filmden aldığım repliğim bana biraz duygusal geldi. O yüzden sizlere böyle bir şarkı dinletmek istedim. Yüzükler Efendisi filmini izlemeyen yoktur. Bunlar klasiktir, biliyorsunuz efendim. Orada bir replik var, beni çok etkiledi. O replik tam şöyle diyor: bu dünyada hala tutunmaya değer, uğruna savaşılacak iyilikler var. Ve bu uğurda savaşmaya değer. Gerçekten bu uğurda savaşmaya değer efendim. Bazen hayat bize böyle diğer yüzünü gösteriyor hepimize zaman zaman. Fakat o kadar yaşamak güzel ki. Bir dostun telefonu, bir radyoda çalan melodi, annemizin babamızın sesi, çok sevdiğimiz birine sarılmak, evladımızın kokusu. O yüzden bunlar için gerçekten savaşmaya değer. Savaşmak dediysek yani insanın hayatla mücadele etmesine de gel. Böyle demagımız daha doğru olur. Zorluklar elbette ki çıkar, inişler çıkışlar olur. Ama en güzeli bunların sonunda sevdiklerinizle yan yana baş başa mutlu olmak efendim. Ben hayatım boyunca buna inanırım. Umut çok güzeldir. Umut yaşamın meyvesidir bence. Umutlu güzel yarınlarımız, güzel sabahlarımız olsun. Şu anda sesim gidiyorsa birine, mutsuzsa, ümidi azsa. Bilemezdim senden önce böyle gülümsemeyi, geceyi beklemezdim. Sadece gülümse. Her şey iyileşecek, emin ol.

Evet, bu arada soranlar için bundan sonra dediğim gibi Allah nasip kısmet ederse her sabah sizlere bu adresten Türkmen FM'den günaydın diyeceğim. Mumin Ali Kader diyor ki iyi yayınlar, hoş geldiniz, nasılsınız? Bir aydır, evet, Türk sanat müziği biraz yoğundu diyor ki programınız iyi geldi. Bizim de uymamız gereken bazı yayın akışları var efendim. Çok teşekkür ederim. Nereden yazıyorsunuz bize?

yeni şarkılar ya. Yeni şarkıları biraz dinleyelim, ne dersiniz? Aslında ben de sizin gibi sabahları en çok Bakın Türk'ü seviyorum. Gerçek.

Gittiniz mi? Gitmeyi planlıyor musunuz? Nasıl? Durumlar nasıl? Yazın bana, yazın. Böyle tek taraflı olmaz sohbet efendim. Beni soracak olursanız ben tatile gitmedim. Tatil yerine şehir değiştirdim. O da bir tatil hesap değil mi sonuçta? Fırsat olmadı ama benim tatilim sizlerin mutluluğu. Dinleyicilerimiz mutluysa efendim, tatile ihtiyacım yok.

teklifi bana şu anda eşim yapsa, gel senle Ege'ye gidelim dese, ona hayır derim. Çünkü çok güzel bir programa başladım. Programı bırakamam. Şimdi bu sese ne uyar, ne uyar, ne uyar? Tabii ki. Hani harmanım. Sermet Mahmut Efendim, Duz Kurmatı'nın sesi.

Mumin Bey diyor ki ben de sizin gibi yurda geri dönenlerdenim. Hoş geldiniz, hoş geldik efendim ikimiz de o zaman. Kerkük'ten yazıp arabada dinliyorum. Her sabah sizi teybimizin radyosunda bekliyorum. Oturdum. Hay hay, ben de her sabah aynı enerjiyle geleceğim.

efendim telefon bağlantılarım daha fazla olacak gelecek programlarda. Konularımı artıracağım. Tabii her gün özel bir konuda ayarlayacağım sizler için. Sizlerden de telefon alacağım. Seslerinizi duymak istiyorum. Fikirlerinizi, görüşlerinizi. Ben ne bileyim, sabah nasılsınız, ne dinleseniz iyi gelir. İstek şarkınızı da vereceğim. Sadece bugün dediğim gibi bir tık heyecanlıydım ki hala öyleyim. Gelecek günlerde çok çok daha özellerini yapacağız birlikte.

Evet efendim, mendilden telafere kadar tüm Türkmeneli'ye saygılar, selamlar olsun. Telafer'den bir sanatçı bağlayacağım ben. Şöyle telafere uzanacağız. Orada muhabirimiz de var. Güzel, böyle dört bir yandan, Türkmeneli'nin dört bir yanından günümüzü güzelleştirecek haberler alarak, sohbet muhabbetler yaparak. Günümüzü başlatacağız.

Evet efendim, yavaş yavaş bana ayrılan sürenin sonuna doğru geliyorum. Allah nasip kısmet ederse bundan sonra her sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde, evet 8.30'da başlıyoruz. Ben aslında daha erken yapacağım bu programı.

bir yazı şöyle atlatalım. Çünkü neden derseniz benim enerjim sabahları tavan yapıyor. O zaman bunu değerlendirmek gerektiği düşünüyorum.

0: arada güzel bir playlist hazırladım. Biraz sonra sizlerle böyle bol bol dinleyeceğiz efendim. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle canlanmak istiyorum ya. Sabah enerjik başlamak istiyorum. Trafik sıcak beni yıldırmaz diyorsanız doğru adrestesiniz.
1: Basma da fistan, giyemem aman. Basma da fistan.
0: Bu arada ben burada oturamam ama klimayı çalıştırmayı unuttum. Ben de en az sizi ülkemin

şimdi. Sabah dedik, türkü dedik. Bir Orhan Hakalmaz klasiği. Harfler birbirine girdi, gördünüz mü?

O zaman bugün günün şarkısı şöyle hareketli, viral olan bir şarkı olsun mu, ne dersiniz? Yani öyle bir şarkıyla günümüzü devam ettirelim mi? Bence ettirelim ya. Ben şey diyorum, günün şarkısı bugün. Ebru Yaşar'ın Son Diyeti olsun efendim.

Arkadaşımız Romero Rum kullanıcı isminde bir arkadaşımız çok güzel program demiş. Çok teşekkür ederim. Her gün 8.30'da beklerim efendim.

Şimdi bu şarkıyı bu oğlan zaten söylemişti. Güzel gülüm gider, uzaktan bakarım. El ele ver, el ele tutarım. Çok teşekkür ederim. Demiş ki dolu dolu bir sabah programı devamını bekleriz. Efendim güzel programlarımız artık var. Çok özel güzel programlarımız var. Çok teşekkür ederiz. Siz var olun efendim. Şarkı 9 gün önce yayınlanmış. İzlenmesi de iyi. 1,5 milyonu geçmiş. Sosyal medyada da tutmaya başladı. Bakın 2-3 gündür tutmaya başladı ama.

Efendim ne yapalım? Şöyle yavaş yavaş programın sonlarına doğru gelelim mi? Ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey. Benim programım sizlere bağlı. Süresi yok. İsterseniz 5 saat, isterseniz 1 saat. Konu varsa, efendim bol bol telefonlarınız, mesajlarınız varsa ben konuşmaktan hiç bıkmam. Şu anda Facebook'tan bizleri izleyen izleyicilerimize kapatmadan önce istek şarkınız var mı? Varsa yazar mısınız bana? Yılların eskitmediği şarkı.

zaman ne yapalım? Kim küstürdü Yahya mı? Ali abi Facebook'a bakırsa bir yardım eyle, ismini doğru okuyayım. Arkadaşlar hala maalesef Arapça okuyamıyorum, bıraktığınız gibi. Ebru Gündeş'ten rica etsem çok güzel devamı gelsin. Tamam, blokla gidelim, bir Ebru Gündeş de veririz. Seve seve baştan gözlerine. Başka bir istek daha gelmiş. Seda Sayan, Tefo, Yıkamazlar. Bir dakika, bir dakika. Bu başka ya. Bu sosyal medyayı kasıp kafırıyor. Ne dersiniz? Şunu bir modumuzu şöyle bir yükseltelim. Ya bu kadın yıllardır biliyorsunuz sert sözleriyle gündemde. Hani çok böyle baba sözleri var. Bunu alıyorlar. Diyorlar ki sözleri de değerlendirelim. Sonra biliyorsunuz zaten Tekir'in bu Yıkamazlar şarkısı acayip tutmuştu normal haliyle de. Şimdi bir birleşme yapıyorlar. Yani düet yapıyorlar. Bir tık bakın, bir tık komik, bir tık göndermeli bir şarkı. Fakat arkadaş tutuldu ya. Çok tutuldu, çok yani anlatamam size. Ne kadar deseniz komik, bir o kadar da tutuldu. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi çok.

El Muallim yazdı. Günaydın öğretmeni. Harda öğretmen olabilseydim dünyanın en kutsal mesleği. Bu da en güzel meslek ama öğretmenlik gibi kutsal meslek yok. Allah huzurdan eşitsin inşallah bir gün olam. Okumak için, bir yerlere yetişmek için yaşın hiçbir önemi yok. Sakın unutmayın. Şimdi yıkamazları biraz verelim. Blok 3 hangi şarkısı? Kusura bakma nasıl olurdu? Şimdi bu şarkı biraz göndermeli olduğu için Muallim Bey pek o kadar direkt şarkıyı veremiyorum. Ama sizi de kırmak istemedim. Bunu da belirteyim. Efendim şimdi bir blok gelsin ya. Şöyle modumuz değişsin. Bu adam sevgilisinden ayrıldı. Sonra efsane şarkılar yazmaya başladı. Bu şarkı bakın 221 milyon tıklanmış. Sosyal medyanın diğer mecralarını da demiyoruz bu arada. Gerçekten büyük bir başarı. Evet efendim, blokla sizleri biraz baş başa bırakayım. Aslı Çakmakçı, ben de geldim demiş. Hoş geldiniz. Ama aşk olsun, ben diyorum bitireceğim, siz şimdi geliyorsunuz. Ne o, yeni mi uyandınız siz? Hayırdır, geç kaldınız. Çok içtim. Şaka yapıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim Aslı demiş ki Merve Sultan nasıl gelmeyiz? Çok teşekkür ederim. Ne kadar samimi bir mesaj. Çok çok teşekkür ederim Aslı'cığım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evimize, radyomuza, frekansımıza.

Evet, gerçekten güzel bir şarkı. Güzel olmasaydı galiba sosyal medyada bu kadar kısa zamanda viral olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi benden bir şarkı istediniz. Onu vermeye çalışacağım efendim. Güzel bir Ebru Gündeş dinleyelim. Ne dersiniz? Bu da son istek şarkımız olsun. Zamanımı aşmak istemiyorum. Şeyi çalalım mı? Dur ya. Asala ile olan şarkısını çalalım. Ne dersiniz?

Rica ederim Merveciğim, sen de çok değerlisin bizde. Annem de selam söyledi. Aleyküm selam. Aslı nasıl geldi bu? Yar çağırsan gelmem mi?

İki güçlü ses bir düete buluşuyor ya. Dünyayı kasıp kavurdu. Gerçekten ikisi de çok önemli ses sanatçıları ve sesleri çok güçlü. Bunları buluşturma fikri kimden çıktı, nasıl oldu bilmiyorum ama iyi ki olmuş değil mi? Evet, Merveciğim coştuk, var olasın. Efendim, teşekkür ederim bu güzel mesajlarınız için. Dediler ki, annemiz de arabada dinliyoruz, Mustafa sandal ver bize. Nasıl vermem ya? Ben olsaydım, annen için gelsin bu, tamam mı? Senden annene gelsin. Seni yakalamak için ışık. Efendim, Genel Müdürümüz Atalay Muratlı Bey, Merve Hanım, kendi radyona hoş geldin. Sabah enerjisi sizinle başlıyor demiş. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Gerçekten yıllar sonra mikrofonun başında, mesleği öğrendiğim yerde, evimde günaydın deme fırsatı, program verebilme fırsatı verdiğiniz için çok minnettarım size. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Elma Alem deyipti ki, Facebook'tan, Instagram'dan, TikTok'tan takip ediyorum. Her yerde, her zaman sizi takip edeceğim. Selamlar demiş. Evet, TikTok, Instagram, Facebook. Türkmen FM gümbür gümbür geliyor efendim. Duyanlar duymayanlara söylesin.

tek benim değil. Meslektaşlarım sizlere o kadar güzel programlar hazırladı ki. Yeni bir döneme merhaba dedik. Altını çiziyorum. Efendim, güzel mesajlarınız için ister WhatsApp'tan, ister özelden, ister Facebook üzerinden bana yazdığınız mesajlar için çok teşekkür ederim. Bugün ilk günümdü. Gerçekten yıllar sonra burada olmak bana bir heyecan verdi. Ve bu heyecan çok aşırıydı. Sürçülisan ettiysem affola efendim. Affınıza sığınıyorum. Gelecek bölümlerde saat 8.30'u gösterirken her sabah ben aynı enerjiyle, aynı mutlulukla, aynı umutla sizlere günaydın diyeceğim. O yüzden sizleri her gün programa bekliyorum. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Gülümsemeyi unutmayın.

0: Alpin FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

Türkmen FM her an ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

Evet değerli dinleyicilerimiz günaydınlar. Hayırlı, mutlu sabahlar dilerim sizler için. Ve bütün insanlarımızın buradan bütün insanlarımıza ne diyelim günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı sabahlar ve değerli dostlarımıza ne diyelim. Tabii ki de hoş geldiniz, safalar getirdiniz istekler programına. Bugün sunmakta ve yönetmenlikte ben Lina Cömer. Saygı selamımı kabul edin.

Değerli dinleyicilerimize hayırlı sabahlar, bütün insanlarımıza, aynı vakta Kerkük'te bulunan bütün değerli dinleyicilerimize, sizlere de günaydınlar, iyi vaktler dilerim sizler için değerli dostlarımız. Özellikle de bütün şoför arkadaşlarımıza ne diyeyim, Allah kolaylığı versin sizlere ve aynı vakitte buradan bütün insanlarımıza bunu diyeyim, Allah yardımcınız olsun. Bugün hava durumu çok sıcaktı değerli dostlarımız ve buradan insanlarımıza aynı vakitte ne diyeyim, özellikle de şoför arkadaşlarımıza, hanımlarımıza, beylerimize, araba uzu kullanan davuz, hızlıca kullanmayan değerli dostlarımız ve buradan bir daha günaydınlar bütün hanımlarımıza. Bazı hanımlarımız da var şu anda evlerinde ve kahvaltılarını yapıyorlar. Onlara da günaydınlar, iyi vakitler dilerim.

Değerli dostlarımız, bazı insanlarımız var. Özellikle de beylerimiz, gençlerimiz işlerine yediler şu anda. Bazı insanlarımız var şu anda arabada. Onlara da iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim sizler için. Allah kolaylık versin ve Allah rızkınızı artırsın. İstekler programı başladı ve sizlerle devam edecekti değerli dostlarımız. Eğer isterseniz katılmak, hemen numaramızı hatırlatım sizlere. Değerli dostlarımız, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz. Ve buradan tabii ki de aynı vakitte WhatsApp yoluyla da mesaj gönderebilirsiniz bizler için. Eğer hazır isağız gidelim, tabii ki de bakalım istek şarkımız ne olacaktı, insanlarımız hangi şarkını seçecektiler bugün ve bizim bugün açılış şarkımız olacaktı. Sizlere armağan olsun değerli dostlarımız, aynı vakitte bütün Türkmen bölgelerine, ta Telafer'den Mendeli'ye kadar ve yurt dışında bulunan bütün insanlarımızı, Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza, onlara da günaydınlar, iyi vakitler dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, bugün enerjiniz nasıldır? İnşallah güzel bir şekilde uyandığınız uykudan. Ve dilerseniz hemen bu güzel şarkımızı dinleyin. Menen sizlere armağan gelsin. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Ve ilk mesajımız ve telefon bağlantımız bakalım kimden gelecektir. Ve değerli dostlarımız, bir daha günaydınlar ve bu şarkıyla bırakım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Duygusal bir şarkı oldu değerli dostlarımız. Ama sözleri çok güzeldi değerli dinleyicilerimize diyelim. Umarım eşlik yaptığınız şarkıyla ve değerli dostlarımız telefon bağlantıları uzun mesajlar uzun bekleriz.

Evet değerli dostlarımız, buradan hemen bir mesaj okuyalım sizler için. Bakalım kimden gelipti ve ilk mesajımız olacaktır. Değerli dostlarımız, buradan Adil arkadaşımız bir mesaj gönderdi bizler için, yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederek bizlere yık ve yazıp da hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Safalar getirdi. İstekler programına tabii ki de. Ve yazıp da bizler için eğer mümkünse zavukuza bir güzel şarkı verse bizlere, özellikle de armağan ederim özüm bütün Türkmenlere yazıp ve eşime ve Mısalı sentinde bulunan bütün insanlarımıza armağan olsun ve teşekkürler yazıp Lina Hanım. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. O zaman bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. O zaman gidelim hemen bu muhteşem şarkımızı dinleyelim. Yeni bir şarkı değerli dostlarımız. Ve bir daha günaydınlar, iyi vakitler. Ve değerli dostlarımız, bakalım kimden telefon bağlantısı gelecektir. Ve mesajlarımızı bir daha bekleriz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı dinledik ve yeni bir şarkı değerli dostlarımız sizlere armağan etti gözünüm. Aynı vakitte elimize bir ayrı mesajı ulaşıptı. Emel arkadaşımızdan gelip hemen bakalım ne yazıp bizler için yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz. Bizlere iyi. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıptı. Eğer mümkünse bir güzel şarkı verse bizlere, özellikle de yazıp Altın Köprü'de bulunan insanlara armağan olsun. Nina Hanım, sizlere armağan gelsin ve sizleri çok severim. Biz de sen severiz. Teşekkür ederiz senin. Ve aynı vakitte bir ayrı mesaj ulaşıp telimize yazıp merhabalar, arkadaşımız Kırmızı Gül'den gelipti. Nasılsınız? Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Nina Hanım, eğer mümkünse sıradaki şarkını özellikle de sevgilime armağan olsun. Ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Devamlı arkadaşlara armağan olsun. Ve iyi vakitler dileyip bizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve şimdi de bir arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkı isteyip bizlerden. Özellikle de armağan ederim özünü anneme ve babam armağan olsun ve şu anda bütün dinleyicilere armağan gelsin deyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Buradan bir daha numaramızı hatırlatalım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz.

ve Besemar arkadaşımızda bir mesajı gönderip de yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere ayık. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıp tarafa sentinden katıldım sizlerden. Sıradaki şarkını özellikle de bütün dinleyicilere armağan ederim özünü ve aynı vakitte yazıp da Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ekibiz armağan gelsin ve teşekkürler yazıp da. Dilerse özgüdağın İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyin değerli dostlarımız. Bu şarkı sizlere ve bütün dinleyicilere armağan olsun. Şu anda arabada bulunan bütün insanlarımıza, görev başında olan bütün değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Ve aynı vakitte hemşirelerimize, doktorlarımıza ve mühendis arkadaşlarımıza ve avukat arkadaşlarımıza da armağan gelsin değerli dostlarımız. Ve şarkıyla bırakın sizleri.

0: ettiler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım, gözümden yaş döktüler.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah güzel, mutlu vakitler geçirdiğiniz ve bu şarkıyla da eşlik yaptığınız, gerçekten İmparator'un sesinden bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik.

Sabrina Hanım, eğer mümkünse güzel bir şarkı isterim sizlerden, Tarkan'ın sesinden olsun. O zaman hareketli bir şarkı, değerli dinleyicilerimiz alağın elimize ve bakağın, şarkının sözleri ne olacaktır? Değerli dostlarımız, programımız buradan sizlerle devam edir ve dilerseniz gidelim şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Tarkan Saz'dan bu güzel şarkımızı dinledik. Hareketli bir şarkı oldu. Değerli dostlarımız, buradan hemen bir ayrı mesajı okuyağın, sizler için bakağın kimden gelip telimize bir mesaj ulaşıptı. Değerli dostlarımız, Nazım arkadaşımız tabii ki de devamlı arkadaşımız da yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz, teşekkür ederek yazıp Kerkük'ten katılan. Kadım Sarın sesinden bir güzel şarkı verse öz bizlere, mümkünse armağan ederim özünü bütün dinleyicilere özellikle de yazıp eşime armağan olsun, bütün sevenlere armağan gelsin. Teşekkür ederek senin katıldığı için bizlerden. Ve ayrı bir mesaj da ulaşıp telimize değerli dostlarımız, hemen okuyağın sizler için özünü, buradan bakağın kimden gelipti ve ne yazıp bizler için, ne bir arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yazıp iyi vaxtlar, iyi yayınlar dilerim sizler için ve çok özledim sizler.

Tabii ki de biz de seni çok özledik arkadaşımız. Eğer mümkünse sıradaki şarkını Mən Arman Etsəviz Məmnun Olam yazıbdı. Tabii ki de bu şarkı senden ve Nazım arkadaşımıza armağan gelsin. O zaman Dilər Səviz Gidağın Kadımız Sarın sesinden bu güzel şarkımızı dinleyin değerli dostlarımız. Ve bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Özellikle de arab arkadaşlarımıza da armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber tabii ki de dinledik. Kadın Ser'in sesinden oldu ve sizlere armağan ettik özünü ve aynı vakitte bir ayrı mesajımız ulaşıp telimize. Ersen Soran'dan gelipti. Tabii ki de devamlı arkadaşımızdı. Aynı vakitte Arapça bir şarkı isteyip de ama ilk önce buradan mesajını okuyalım. Yazıp selamun aleyküm, sabahel khair, şlonkum, zeynin inşallah. Atlubu uğniyet Feyruz. أهديها الكادر تركمان اف ام وايضا أهديها الاحباب والاصدقاء. اشكركم جزيل الشكر. تحياتي واحترامي للجميع. اوقات جميله. اخوكم ارسان سوراني.

Evet değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz gidağın, bakalım Feyruz'un sesinden hangi şarkı olacaktır ve şarkının sözlerini dinleyin. Değerli dostlarımıza bakalım, şarkımız ne olacak sözleri. Dilerse öz, değerli dostlarımız, bakalım Feyruz'un sesinden hangi şarkı olacaktır. Evet, dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyin ve Feyruz'un sesinden bu şarkını dinleyeceğiz. Tabii ki de sabah bu şarkıları dinlemek çok güzeldir. Ve biz de saygı selamımızı gönderdik Ersen Sorani için değerli dostlarımız. Ve mesajlarımız geldi bir bir bizler için. Dilerse öz bu şarkıdan sonra o bir mesajımızı okuyalım. Çünkü Ersen arkadaşımızı koymayalım beklesin. Ve bir daha iyi vakitler, iyi sabahlar.

خدني على بلاد، خدني على بلادي. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Gerçekten bir tek sabah kalktığı vakit uykusundan bu güzel şarkını dinlesin ve güzel bir kahvaltı yapsın. Ve değerli dostlarımız, bir daha günaydınlar, iyi vakitler dilerim sizler için. Ve programımız bugünden başladı ve sizlerle devam edecekti. Şu anda biz İstekler programındayız. Bir daha numaramızı hatırlatın. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabiliriz bizlerle. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıptı. صباح الخير وصباح الورد يا أحلى إذاعة، ممكن أغني على ذوقكم الحلو أهديها إلكم وكل المستمعين الحقوقية مختار قزي. مختار قزي nasılsın, inşallah sen güzel bir şekilde vakti geçirsen. Ve buradan bütün davamlı arkadaşlarımıza saygı salamımızı gönderirik. Tabii ki de bütün arkadaşlarımızı bekleriz. Siz de bizlerle katılın. Bakalım istek şarkımız ne olacaktır ve bir güzel şarkı seçeceğiz arkadaşımız için, Muhtar Kız için. Sana armağan edeceği özünü, inşallah sen de be gene sen özün arkadaşımız. Ve değerli dostlarımız, bakalım hangi şarkı olacaktır. Dilerse öz gidelim şarkımızı hemen dinleyelim. Değerli dostlarımız Kıracın sesinden olacaktır. Bu şarkını çok severim, sana da armağan ederim özünü. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız ve programımız devam ediyor.

0: Ve bugün hala tepiniyorsa şu an yürekim, daha da yolun var demektir.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Çok sevdiğim bir şarkıydı. Ve buradan bu şarkını işte değerli dostlarımız uzaklar yardıma geldi. Tabii ki de buradan bazı yaşadıklarım yardıma gelir. Ve değerli dostlarımız, ama Ejden'den özünü her zaman mutlu olalım. Ve değerli dostlarımıza sizlere de istedim eşittirim özünü. Dilerse öz bir daha dinleyelim.
2: Vakit çok geç bitmiş olacak. Beni nereden bulacaksın?
1: Beni nereden bulacaksın? Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. O zaman bir ayrı mesaj halimize ulaşıptı. Diler Sevuz Okyağın Erbil'den gelipti. Fuad arkadaşımıza yazıp merhabalar. Nasılsınız? Rafet Roman sesinden bir şarkı ver Sevuz bizlere. Memnun olduk. Ve Armağan Edirem özünü yazıptı. Bütün devamlı arkadaşlara özellikle de buradan yazıp sizlere armağan olsun. Erbil'de bulunan bütün Türkmenlere armağan gelsin deyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerine. Değerli dostlarımız, aynı vakitte yarışırsa öz katılmak WhatsApp yoluyla mesaj gönderebilirsiniz bizler için. Ve mesajlarımızı da aldık ve okuruk sizler için. Değerli dostlarımız, buradan bir daha mutlu sabahlar, iyi sabahlar dileriz. Bütün insanlarımızın güzel buradan güne bir güzel şekilde inşallah uyandığımız ve hanımlarımıza da diyağın Allah kolaylığı versin sizlere. Bazı hanımlarımız şu anda kahvaltı yapıyorlar. Bazı hanımlarımız da işlerini bitiripler. Şu anda yemeklerini yapıyorlar. Onlara da diyağın elimize sağlık inşallah. Siz de bizleri tabii ki de dinlisiz. Dilerseniz bu şarkıyla bırakım sizleri ve bu şarkıyla eşlik yapalım.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve değerli dostlarımız, bu güzel sabahta tabii ki de sizlerle olduk ve güzel programımızı sizlerle paylaşırız. İnşallah siz de mutlusuz, çünkü biz mutluyuz sizlerle olduğumuz vakit. Ve değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Fatma arkadaşımız yazıp merhabalar. Eğer mümkünse sıradaki şarkını armağan ederim özünü aileme ve Lina Hanım, armağan olsun sizlere ve bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıp biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Aynı vakitte elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerse öz okuyağın sizler için özünü. Bara arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederek bizlere yık yazıptı. Düzden katılalım sizlerden. Sıradaki şarkını yazıp ben de armağan ederim. Bütün dinleyicilere, bütün davamlı arkadaşlara ve iyi vakitler dileyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve muhteşem bir şarkıydı değerli dostlarımız. Programımızın sonuna geldik ama son mesajımızı okuyalım sizler için. Besme arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar. Eğer mümkünse Hakan Altun'un sesinden bir şarkı isteyip bizlerden, özellikle dedir biricik oğlum armağan olsun, eşim armağan gelsin ve Lina Hanım sizlere bütün Türkman kadınlarına armağan olsun ve teşekkürler yazıp. Değerli dostlarımız, ne yazık ki programımızın sonuna geleceğiz ve son şarkımız sizlere dediğimiz kimin tabii ki de Hakan Altun'un sesinden olacaktır. Güzel vakitler geçirdik hep beraber ve değerli dostlarımız, bu programdan sonra hemen Cumhur arkadaşımız sizlerle olacaktır. Programda değerli dostlarımız sizler aynen vakitte telefon bağlantılarımızı bekleriz ve güzel mesajlarımızı bekleriz. Değerli dostlarımız, yarın aynı vakitte ve aynı saatte sizlerle olacağız. İstekler programıyla bir günlük bu kadar idi. Kalın sağlıklı.

0: Merhabalar sevgili Türkmen FM dostlarımız. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz sizler için yaşamın içinden programımızdan. Bugün 5 Ağustos Çarşamba gündeyiz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor ve yaşamın içinden programımızı yine canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz bu güzel günde de. Ve tabii ki de tek başıma değil, aile danışmanımız olan Yüksel Terzibaşı ile birlikte her hafta yaşamın içinden olan güzel konumuzu paylaşıyoruz sizlerle. Kendisine sorularımızı soruyoruz ve kendisi de o güzel sorulara karşı güzel bilgilendiriyor bizleri. Sağ olsun hepimizi, özellikle anneler babalar olsun, onları da bilgilendiriyor. Ve bugün de güzel bir konuyu ele alacağız. Gönüllü yardımlaşma gençler arasında. Bu güzel konuyu konuşacağız, sohbet edeceğiz kendisiyle birlikte. Öncelikle telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum. 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyor. Mesajlarınızı yazabiliyorsunuz veya bir konuyu tartışmamızı istiyorsanız, burada konuşmamızı, onu da yazıp gönderebiliyorsunuz. İstediğiniz konuyu ele alabiliyoruz yaşamın içinden, aileyle ilgili özellikle de. Ve dilerseniz hemen programımıza başlayalım ve Yüksel Hanım'a hoş geldin Diyagın.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Necase iyisin inşallah.
1: Allah'a şükür.
0: Geçen hafta rahatsızydı. Programımızı paylaşabilmedi. Gelmemişti.
1: Yani özür dilerim.
0: Yok estağfurullah. Önemli olan sıhhat ve iyiydi inşallah.
1: Çok sağ olun. Allah'a şükür. Teşekkür ederim.
0: Elhamdülillah. Sağ olun. Her zaman iyi görün. Sıhhat görün seni.
1: Allah razı olsun. Tüm insanların dileğimiz sağlıklı, güzel günler geçirsinler hayatlarında. Buradan da günaydın herkese, onu da demek istedim.
0: İnşallah günaydınlar. Yani saatlerimiz 11 öğlene doğru gelir ama bazıları var yatıp ya da yenge yukudan kalkıp onları hayırlı sabahlar diyelim. Ve Yüksel Hanım bugün dedi ki konumuz şu olsun. Yardımlaşma toplum arasında gerçekten çok önemli. Gençlerimizi alıştırmak bu konuda. Bunu ele alacağız. Ailelerin ne yapmaları İnşallah. İçin. Bakalım neler diyeceksen bize, neler yapmamız gerekir. Gençlerimizin nece teşvik edeğin yardımlaşmak konusunda konuşabilsen.
1: Doğru. Gençler alanda sürekli deyirik kadınlar toplumun yarısıda. Yarısına da bakırlar, besliler onları. Tüm toplum deyirler kadında. Ama gençleri biz geri o zaman unutmayalım. Bizim gençlerimiz İgid Aslan gençlerdi. İçlerinde çok güzel fikir sahibi olan var. Gözleri açıktı. İyi bir şekilde eğitim alıptılar. Biz geri onlardan faydalanalım. Topluma hatta hizmetlerini göstermek. Yani bence gençlerimiz doğrudan eğer yanlarında olsak, eğer güzel eğitim versek özlerine, güzel kurslara bulara katsak, topluma güzel hizmetlerini sunarlar, güzel fikirlerini de sunarlar. O da ne şekil olur? Yani elbet ki onlar yalnız halde olmazlar. Başkalarıyla yani gönüllü çalışmalara kalkabilirler. Biz onlara destek olalım. Bir ekip diye onlardan çalışan, hatta ki millete, topluma güzel hizmetlerini sunsular. Bu zamanda yani herkes bile atamalar
0: yani yoktu.
1: Yoktu. Olduysa da bir
0: diploması olan bile normal çalışır. Tezgahtar olarak veya başka işlerde.
1: Ne yazık ki yani bu kadar yoruldu, okudu, eğitimin aldı. Yüksek lisanın bazı aldı, burada olmasın, yurt dışında olsun, ona rağmen oturuplar. Biz bu zaman yani bu halde geri onlara destek olan biraz öge atmak için özlerine bu gibi çalışmalarda yani bizimle
0: İnşallah.
1: Olsunlar.
0: Dinledi sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz çok önemliydi. Dikkatli özellikle de gençlerimiz dinlesin veya büyüklerimiz, anne babalar olsun, onları da dinleseler daha da güzel olacaktı. Belki aklınıza bir fikir gelir bunlar yapmak için ve gençleri bu işe teşvik etmek için gönüllü olarak. Peki Yüksel Hanım, sizce gençler nece görsüz? İndiki gençlerimiz özellikle. Avaki gençler demirik. İndiki gençlerimizin insanlara karşı hizmetlerinde olsun, davranışlarında olsun nece gözlemlisin? Fikri nedir?
1: İndiki gençlerimiz yani biz özleriyle dediğimiz zaman teşvik etsek özlerini bu işlere güzel işler yaparlar. Yani bir de başkalarını gördüyseler, az gönüllü çalışmalar yapırlar, iz bırakırlar arkalarından, bir basmaları olur, ondan gurur duyurlar. Elbet ki onlar da onları taklit edebilirler, onlardan olabilirler. Yani düşünürler, neden o neyi benden fazladı? Neden ben yapmayayım o yaptığı şeyi? Neden ben bir iz bırakmayayım? Neden ben yardımcı olmayayım başkalarına? Burada Egebiz diyen de millete hizmetlerini gösterdiler. Ondan önce özlerinin karakterlerini yapırlar. Yani bu gibi şeylere kalktıysalar, gözleri açık ola, iletişim kurarlar başkalarıyla. Yani hani sen evde oturasan, Ege kızımız olsun, Ege oğlumuz olsun.
2: Farkı yok.
1: Fark etmez. Gençleri kazdı etiğimiz.
2: Gönüllü herkesin iş, de, her iki tarafa ait.
1: Herkesi diyelim. Bunda öğrenciler mesela mesuliyet kaldırsalar, dürüst olsalar işlerinde, yardım etsiler başkalarına. Bu bir de özgüven olur özlerinde dediğimiz tek, yani bir ekip diye çalışandalar elbet ki birbirlerine saygı şeklinde davranırlar, özgüvenleri olur. Bir farkları olmaz başkasının yani hayatlarında. Hayatları daha güzel şekilde ola. Bence yani bu, inşallah da herkes aynen fikirde ola. Bir de o toplumlarda bu gibi yani çalışmalar olduysa, hı hı, yani sorunlar az ola. Herkes birbirine yakın ola, sevgi fazla ola, ara yerde samimiyet fazla ola, saygı da fazla ola. Buradan her gence davet edirem, o diyirem de özlerine, hiçbir zaman düşünmeyin, bir şey işsiz yapasız, ağır bir şekilde göres o işi. Diyas geri elimizde büyük çok malzemeler olsun. Yok. Bir adım atın, küçük adım olsun o adıma ki gerisi güzel şeyler.
2: Küçük şey adımlar büyük
1: adımlara yetiştirir.
2: Doğru. Peki sizce gönüllü çalışmalar ekip olarak topluma hizmetleri neden önemlidir? Çünkü ekip çalışması her zaman bilsen ki çok önemlidir. Ve her şeye de yardımcı olur ekip olarak çalışmak.
1: Doğru. Mesela çok öğrenciler var. İmkaniyetleri yoktu diyeğin. Bunlar okumağa, yani malzeme almağa,
2: doğru, çok da var.
1: Çok bunlar var.
2: İmkaniyet olmadığı için mesela kitabı alabilmir, mektebe gelir, defteri de yoktu.
1: Çok zorluk çekir. Burada ekibin rolü geldi. Mesela bu bir basit örnek. Ekibin rolü geldi. Yoksa da ekip dergili ise, bir dergi ise mesela, istirse birisine yardım etsin. Kalksın o öğrenci ki konuşusudur, ki tanır özün, tanıştı, hısımda her ne olursa olsun. Eline ne kadar gelirse buna yardım etsin. Kitabını da alır, malzemesini de şey edir, ondan da başka. Okutsun özün, yardım etsin özüne. Yani ona bu konuya göre bir küçük yani matal takibi bir şey var. O da yani vakaten alınıptı doğrudan köylerimizin birisinde. Yani o okulda yani halları çok talebeler halları zayıfıydı, düşkünüydü. Okula gidebilmirdiler. Orada bir öğretmen var idi. Bunları görürdü yani doğrudan üzülürdü bunların hallarına. Kalktı ne etti? Başladı yani haftada iki gün, her gün iki saat bunları yığıştırırdı bir sınıfa. Çünkü dediğimiz ki öğretmendi, izin alıptı. Bir sınıfa yığıştırırdı, bunları öğretsin. Özü bir tekiydi önceden. Başladı ne oldu? O birisiler gördüler özünü. İki teki oldular, üç teki oldular diye bir büyük ekip oldular. Bunları okuttular. Bu ekip oldukları zaman elbet ki daha fazla yani iki gününü dört gün ederler yani sayı daha fazla olur. O yani o öğrencilerin adedi daha fazla olur. Bu gibi şeyler işte yani ondan başka burada okulda bitmedi. Geldiler yani memleketin içine. Gelendeler başladılar büyük ettiler. Daha büyük ettiler özen. Yani merkez diye açtılar, müessese diye oldu. Yani bir büyük bir şey oldu. çok öğrencilere yardımcı oldular. Yani bu gibi şeyler elbet ki ekip diye olduysa daha güzel olur. Şerdagis'a da gençler olsun. Olabilir o gençlerde bazı fikirler var, edebilmeler çıkarsınlar.
2: Meyla yardımcı olabilir, maddi imkanlar aynen, olan özellikle
1: aynen.
2: De.
1: Yani olabilir, başkası yardım etsin özlerine. Yani onda imkaniyet yoktu, o birisinde var yani. Diyarın devlet de edebilir o ekiplere yardım etsin. Yani indi hatta eğitim müdürlüğü de bu gibi yani mesela kurslar açır mektepte. Onlar da destek olurlar özüne. Yani para olsun, para ne hayatından yoksa da bir sınıf koyurlar özler için. Sosyal medyanın rolü var. Bunu paylaşırlar. Bir böyle şeyi yaparak kim isterse gelsin, girsin, katılsın bu kurslara. Bu da bedava olur. Allah razı olsun o gibi gönüllü çalışanlara.
2: Gerçekten de Allah razı olsun. Çünkü büyük bir faydaları oldu. Kurs yapsalar gönüllü olarak öğrencilere destek olmak. Çünkü bugünkü gençler, yarınki geleceğimizde özellikle de öğrenciler. Çünkü onlara ne kadar eğitim destekte olunsa olabilir. Yani bir gün en büyük mühendislerden veya bilim adamlarından biri olarak gelişebilirler.
1: Neden o evde kalsın, okumasın, imkaniyet yok? Neden? Adımlar atmasın dedi.
2: Okullar da açılacaktı, az kaldı tatilen bitmeğine. Bu da olabilir. Mesela bir ekip çalışması, bir grup olarak mesela kırtasiye malzemelerini toplayabilirler milletten mesela. Biz siz, sosyal medya onu da değineceğiz. Yani onun yoluyla bence kalemdi, defterdi bu şeyleri toplar. Mesela ihtiyacı olan öğrencilere verilebilir.
1: Doğru. Biz yani müessesemiz Hatun Kültürel Müessesesi olarak yani sürekli bu işleri yaparak. Tabii ki yani bizde müessesemizde bir imkaniyet yoktu. Kimseden bir devletten olsun yani dışarıdan olsun, dışarı sivil toplum örgütlerinden olsun kimseden bir destek almırız ama yani bildiksek bir ailede ihtiyaç var ise bir hastaydı. Bir okul malzemesi ihtiyacı var, elbiseye ihtiyacı var. Sürekli bunu sosyal medyada yani safhamızda paylaşırız. Kim isterse yardımda bulunsun, biz hazırız. O da yani banka iner, yok her nece olmuş paranı alasan banka inmek, vasıl kesili ondan sonra yani mali icraatımız var. O paraydan edebilir alağın yani her zaman da paylaşmışız, ne etmişiz. Yani defter kalem aldık özler için, çanta aldık özler için, elbise aldık. Onu paylaşırız. O insanların üzün çıkartmaları ne yazık ki bazı bir böyle işe kıkanda yani onların üzün çıkardandalar sosyal medyada. Yani çok insanın danına gider. Haz etmez bir böyle mevkufa düşsen.
2: Doğru.
1: Ve biz üzlerini çıkartmaları.
2: Gerek yok üzün çıkartmaya. Yeter ki yetişsin yerine yardıma.
1: Hayır seven insanların yardımıyla yani bu kampanyaları.
2: Mesela para vermese de olabilir. Özü geçsin, alsın, getirsin.
1: O da oğlu.
2: Defteri, da oğlu. Mesela cantadı, kırtasiyesi, malzemeyi hepsini alıp mesela size getirebilir. Arda varsa oraya getirebilir para vermese.
1: O da oğlu. Onu da
2: çünkü mesela diyakın böyle hani şeyler olur para verende olabilir almalar bilmem ne haket olacağını yok. Sen al getir daha iyiydi.
1: Yani bunda diyakın bazı yani onlara güven var yani.
2: Tabii
1: yok biz de. Özümüzü burada yani methederek diyerek.
2: Yok
1: banka endirek verdikleri paranı yani delil
2: zaten
1: var.
2: Zaten siz delil olarak alırıq. Resmini daha siz paylaşsınız.
1: Vasılı da veririk ellerine. Bu kadar para verdi bu da vasılı uzdu. Yani ispat ederek biz özünü. Doğru desem bazı belli ederek.
2: Düşünün yani mesela hani diyorlar tümün pizzayı besmede bulantırı böyle şey düşünün. İnsan oğludu yani. Ve askere böyle tefkiller gel ne kadar ispat delil gösterirse o da
1: bir
2: düşünün olabilir.
1: Bir getik kışlık elbiseleri alagan mağazanın adını vermeyeceğim. Dediler sizi tanırıq. Nece işsiz veririk. Ne işsiz, ne kıyasın, ne işsiz manamız yoktu. Dedim tamam hazırladılar bunu yani lisede kızlar için aparağın özlerine. Sonra sordum özlerine dedim neden yani böyle tereddütsüz verdi bize dedi. Ahır bundan önce bazını verdik öğrencilere versiler. Ondan bir iki hafta bir ay sonra baktı o elbiseler kendileri giripler.
2: Doğru.
1: Yani bunda insan bir kez düşünsün. Yani bu buna xeyir verir. Sen necə o elbisanı girəcək sənin üstüne?
2: Zaten yani sen bir... özü uşağı girirsə o ataş olur. Çünkü sənə o insan o xeyir verir, o paranı verir, yardım
1: uşağına da kendi üstünde görüblər. Yani bir belə insan bu işleri yapsın bir kez zordu. Bunda yani güven bir kez ara yerde
2: işte ben işi itirə... onun için dedim. Doğru. Yani tamam siz bilinen müəssisəsiz herkes tanı ama bazı insanlar aynı şey düşünürler. Hani çok gördükler çantısın ya bazı yerlerde bir şey olubdu. Düşünmesinler diye eğer istirse özel alıp getirsin siz de paylayabilirsiniz. Yani ihtiyacı olanlara aynendi.
1: Biraz önce telefon unutmuştum kapadım. Telefon sarsı doğru. Aldı.
2: Aradılar.
1: Birisi aradı bilmem ne istirir. Yani halı zayıftı. Sürekli arar filan şey mesela o gün mübaride istedim evimde hiç yoktu ona buna yani xeyrsi var nerede de yığıştırdılar
2: güzel bir
1: Allah
2: şeydi aşkı. Bir köme ecri var yardımlaşmağın insanın ancak kadar elinde varsa yardım etsin
1: gönüllü bir

0: paylaşmağı. Uşaqlar da alışmaz, gənclər də alışmaz. Hədiyyələr mənim üçün verməzlər. Nə qədər varlıqlı olsalar belə, hani Beyqlədən görmədikləri üçün, necə deyəgin, cimrilik, hani biz deyərik
1: Doğru.
0: rezillik. Onu alışarlar və yardım etməzlər. Və belə də yoxsul ehtiyacı olan insanlar bu dünyada daha da çox
1: Zaten
0: olur.
1: onu da konuşacağı, yani aile ne şekilde
0: Yani
1: destek
0: onu da
1: yolu,
0: sırada.
1: o da sırada gelecekti.
0: Sırada o da var. Bir sürü sorularımız var. Peki Yüksək Hanım zaten bunu da sorağın. Hangi alanda gençlerimiz gönüllü olarak çalışsalar yardımlarını topluma gösterebilirler? Çünkü bir sürü yerler var.
1: Doğru,
0: Onu sizden
1: doğru.
0: dinlemek daha sonra ben de girişeceğim konuya.
1: Doğru. Çok alanlar var. Yani orada
0: Gönüllü
1: çalışabilirler
0: olarak
1: gençlerimiz.
0: göstersinler.
1: Aynen. Mesela dediğimiz de ki biraz önce konuştuk eğitim alanında
0: Öğrenciler yardım, onlar dedik.
1: konuşalımız bu öğretmen böyle bir şekil bir sınıf açtı bunları şey etti yani okuttu. Bu birisiydi mesela ondan başka ağaç dikme yani
0: Böyle.
1: o konuda da
0: O
1: edebilirler.
0: filizleri alıp ekebilir. Mesela yarın memleketimizi daha güzelleştirmek için.
1: Güzelleştirir aynen. Bunu
0: Oksijenli bir
1: da
0: alan.
1: Biz aynı gene müessesemiz yoluyla gençlerimizle beraber
0: Hı.
1: çok yerlerde ağaç diktik. Hastanede olmuş, fakültelerde, caddelerde yoktu bu cezravasatıya ne diyorlar
0: Böyle.
1: ona orada ağaçlar. Yani insan geçerken görür o ağaç yavaş yavaş büyük olur.
0: Çok güzel oldu. Ben
1: Doğrudan
0: ağaclı caddeleri mesela çok seviyorum. Çünkü bir senede böyle bakanda o yeşillik güzeldi. Bir de bu temiz havanı da sağlar bizim için. O dönemde de daha
1: Doğru.
0: torpağı az bir
1: Vaktinde
0: memlekette olur.
1: Kerkük'te yani bu yeşillikleri çok görmezdik. Yurt dışına gidende o yeşillere hayran kalırdık o kadar şeydir. Şimdi her caddede, her ev kapısında Allah'a şükür güzel
0: Ve yavaş
1: şeydi.
0: yavaş
1: Herkes
0: insanlar daha fazla önem
1: ağaç
0: verirler.
1: orada da dedi edebilirler. Bir de edebilirler mesela kan tebarruat etsinler. Çok
0: Çok
1: yani
0: önemliydi bu.
1: çok yani bu da yani bir alanda ondan başka hasteleri edebilirler, geçsiler, sorsular, ekip halinde edebilirler. O hasta bilirsen ne kadar mutlu olar gördüyse, elinde bir tatlı bir şey
0: Hı
1: yapardıysa, hatta
0: hı.
1: yardım bir şey müşkilede yoksa da bu Darülmüslimin
0: Yaşlılar ziyaret
1: yaşlıların
0: etmek.
1: evini ziyaret etmek, yoksa da
0: Onlara yemek aparabilirler. Ev yemekleri, güzel yemekler veya
1: güzel.
0: mesela oturup kitap okuyabilirler ya da sohbet
1: Özleriyle.
0: edebilirler. Çünkü o büyük yaşta mesela 80 yaşında var, 90 yaşında var. Onlar artık bir sene diyelim uşak kimindiler.
1: Yani
0: Çok
1: var
0: hassaslı.
1: uşakları hepsi atıp özlerini
0: Tabii ki de.
1: kimseleri yoktu. Yani çok
0: Başvuranlar
1: bizim
0: yoktu.
1: bu müessese diye çok gitmişiz, onları ziyaret etmişiz, görmüşük hallerini. Yani insan onları görür, ağlar. Vallahi ki birisi o bizimle yani aynen eğitimdeydi. Yani gördü görmedi beni hemen ögümde kalmadı. Yani o kadar utandı. İnsanın başına yani
0: Yani
1: ölene kimin
0: Sudan'da
1: her
0: sonra
1: şey
0: oraya
1: ha, yani
0: kimsesiz olmadığı için.
1: emekli
0: Kimsesiz yok.
1: olandan
0: Yuvarı
1: sonra
0: bas
1: yo
0: bakanı yoktu.
1: var öz bakanı da var ama bakmır özüne. Yani evlatları var. Daha ben sordum dedim neden filan yani kalmadı burada dedi herkesten çekildi çünkü yani bir iyi bir vazifedeydi bir mermuk bir işteydi yani o halini böyle görende mütesir olur hemen gidendem oraya bunlara baş edendem ben derken yani biz gönüllü olan gençler
0: Bəli.
1: bizler yani sorarız özlerine neye ihtiyaçlar var yemeğe ihtiyaçlar var bu gençlerden gidende neye ihtiyaçlar
0: Kıyafete.
1: var. Kıyafete şey gününde mesela kadınlar 8 Mart'ta gittik özleri için elbise apardı.
0: Ne güzel.
1: Yani güzel
0: Evlerini
1: hatta
0: hoş ettiniz.
1: affedersen ayakkabıya kimin apardık. O kadar mutlu oldular, o kadar mutlu oldular. Yani her zaman beklediler yolumuzu. Bir de bazı dedi biz mevlüt istirik edersiz. Yani
0: Güzel.
1: onu da yaptık. Yani
0: Çünkü
1: o
0: orada
1: kadar
0: yoktu.
1: mutlu
0: Yani
1: yoktu.
0: istiller, mavlid, böyle
1: Yani
0: güzel şeyler.
1: konuştuk mullalardan Allah razı olsun özlerinden hemen dediler yani bedava onlar da geldiler
0: Allah
1: yaptılar.
0: razı olsun.
1: Dediler günahlılar bunlar madem ihtiyacındadır. Yani çok çok alanlar var gençler orada
0: Kimsesiz
1: çalıştı.
0: uşaklar da var. Onlar
1: Aynen.
0: oyuncak, kıyafet mesela ha bu şekilde tanıyarız tatlılar.

0: gofretlere parmağı. Ne kadar mutlu olurlar bu yetimler evinde olanlar.
1: Özellikle de yetimlere destek. Mesela yetimi handeyle başını okşamak çok mühimdir. Çünkü yetim anne babasız kalan adlan çok ecri var. Onun gönlünü hoş etmek onun için bir ola bir sakız alsa o bile bir köm ecri var. Çünkü keflenir bir nesil bir sakız verende o yetim uşağı. Düşün asbaba parasın ya da gedesin özüyden oynayasın bir saat.
0: Yani hatta yetim de olmadıysa bir küçüge bir demişli takil bir nesile verdiyse ne kadar mutlu olam.
1: Doğru.
0: Ve bunun ne annesi var ne babası var.
1: En basit sözü zekasem Yüksek Hanım. Düşün senin bir uşağı var. İşten gelende bir nesil alsan bir çipiz alsan. Düşün bak nece boyuca tüngülü baba mama çağır keflen öpür seni. Yani düşünsen uşağı mutlu eden de yetim olan kimsesi olan veya imkanı olmuyor. Anne babası var ama imkanlar yoktu.
0: İmkanı yoktu.
1: Az. Onu mutlu eden de düşün ecrin ancadı. O öz uşağı odur.
0: O ecrin ancadı. Özü ne kadar mutlu olsan o çocuğu görende dingildir yerinde kahırı düşür bir nesele yedi bir çiklet yedi.
1: Çok önemli de o.
0: Yani bu işte bunun taki yani çok dediğimiz çok yerler var çalışabilir. Yeter ki düşünsün. Yeter ki gelsin. Yani olabilir biz yetişmiyoruz özlerine. Yeter ki özü gelsin. Bu sivil toplum örgütlerin kapılarını çalsın. Şimdi bu çok şeyler oldu yani gönüllü
1: grup çalışmaları
0: gruplar oldu şey bunlar yani hatta devlette giden il çok yani önem verdi özlerine. Şimdi de %100 yani tekmini oldu o hatta onlara da minha verdi özlerine. Yani bir güzel. Şekilde bir eğer bir güzel şeyimiz var ise işimiz var ise bize bildirin ona göre şey edin beğendiği şeylere yardım verdi özlerine yani bir minha taki dediğimiz taki verdi özlerine destek oldu özlerine o çalışmalarını hatta ki birisi bir gönüllü grup var idi bu Bağdat'taydı engelli gözden yani görmeyen bunlar için kalktılar çöken yetler o grup çöken doğru. Yetler bedava o insanlara dağıttılar.
1: Ayağı engelli olan
0: bunlarda onlar aynı.
1: Arabanın tekerlekli arabalar.
0: Yani para olmadığı için devlet onlara yardım etti. Yani gene devlet bir yandan okul, bir yandan ev bunlar hepsi birbirine de sivil toplum örgütler hepsi birbirine destek olsalar hatta ki bu gönüllü çalışmaları yeritsiler.
1: Özü bir elden çapkın çalmaz, iki elden çapkın çalmaz. Gerek hapis dediğim mesele birbirlerine destek olsalar, çalışmalar olsa bu dedi o kimin gözü görmeyenler için, ayağı olmayan, yermeyenler için bir sürü engelliler var. Onlara destekte olabilirler aletlerle ilgili, başka bir şeylerle ilgili. Mesela görmeyenler için mesela parmaktan okup yazarlık alıştırabilirler çok önemlidir.
0: O da önemli.
1: Yani bir sürü şeyler var mesela belki de aklımıza gelmiyor ama bir sürü gönüllü olarak çalışmak isteyen insanlar varsa her dalda her şeyde gördüğüne yardım edebilir mesela. Diğer bunda bir sürü eskilik var ihtiyacı olan insanlar var buna koy gönüllü olarak yapın bu işi. Grup kurabilirler.
0: Doğru. Mesela bir de var grup ki ilde takriben çalışırlar iklim değişikliği. Yani tegir menahi üstüne çalışırlar. Güzel güzel çalışmalar yapıyorlar. Hepsi gönüllü. Kimse de ne para var ne bir para alır. Bunlar herkeste güzel fikirler var. Kerkükümüz için, güzel kerkükümüz için, milletimiz için bu fikirleri harcırlar. Bu onda kız da var, oğlan da var. Bizim de bir kadınlar grubu var. Hı-hı. Yani Meclis-i Vüzara'ya ayette Fariq-ı Vatan-ı Mar'a'l-Irakiye. Bu da genç olsun, yaşlı olsun bunlar aynen gönüllü katılıplar bu gruba.
1: Hı-hı.
0: Çok çalışmalar yani biz gene aynı zamanda çok çalışmalar ettik. Gönüllü fakültelerde olsun yani tüm konular üstüne temel müstedeme ki içinde diğer eğitim içindedir yani sağlık sektörü yani her şey üstüne biz çalışmalar yaptık dediğimizde ki çok alanlar var
1: ne güzel.
0: Bana göre
1: peki mesela Sun Mesela Hatun Kültür Mesela'sında gençlere bu gönüllü çalışmalara yapanlara nece destekte bulunsuz neler yapsız birazcık anlat tam geniş olarak anlatsam
0: biz ilk başta yani dediğimiz de ki sosyal medyanın faydası çoxdur. Aynen diye birlikte kılınç da iki taraflıdır. Silah da haddin yani iki taraflı.
1: Hem keskin hem de keskin bölge.
0: Aynen. Yani fayda da bulabilirler. Yani sürekli biz paylaşırız safhamızda. Bir böyle yani gençlerimiz var ise bunlar teşvik edin gönüllü çalışmalara. Hı hı. Bu çok sosyal medya dediğimiz ki önemli de. Ondan başka mesela kurslar istirg yapalım. Özgüven üstüne yani çok şeyler üstüne tenmir beşeriye insan gelişim üstüne. Bunların üstüne kurslar yaparak. Bunlar davet ederek gelsinler yani bedava gelsinler. Bizimle hazır olsalar. 2 günlük, 3 günlük bak ne kadar bir günlükte yani faydalansılar, malumat hasılar, çalıştaylar yaparız, konferanslar ediriz, destek oluruz özlerine, kermez yaparız, el işleri, etiklerini gelsinler yani orada arz etsinler, satsınlar özünü, o da kar geldi özleri için. Ondan başka dediğimiz de ki yani özlerinde bir küçük ışık var ise biz özleriyle olur o ışık akanı daha kuvvetlendiririk, daha çıkardırırık meydana. Bu özler için elbet ki bir defa ola sürekli bu vergini versinler millete bizim destekimizden tabii yardımcı olduk da biz de o özlerinin fikirlerine.
1: Güzel bir şeydi. Zaten her zaman her dalda siz Hatun Kültürel Müessesesi yardımcı olsun zaten. Bir sürü faaliyetler uzda var. Güzel bir şekilde de devam edilir. Tabii ki de dediğimiz ki bir elden çapkın çalmaz, iki elden olur. Diğer müesseseler olsun veya mesela eli, yer yani vergili olan insanlara da destek olsa bu müesseselere daha da güzel olacak. Daha faydalı, daha güzel işler başarılacaktı inşallah diyelim.
0: İnşallah.
1: Peki Yüksel Hanım, mesela diyor ya gönüllü çalışmalar, gençlerimiz gönüllü olarak çalışsın, yardım etsinler. Peki bu gençler çalıştıkları esnada bu gönüllü işlerde karşılarına sorunlar çıkanda nece bunu tabii de halletmeleri gerekir, ne yapmaları gerekir? Çünkü tecrübesiz gönüllü çalışanlar da var, biz sizi yengidiyor. Önceden çalışanlar hiç artık her şeyi bilirler ama yengiler için de diyorum.
0: Yani yenge olsun, eski olsun, bazı insanlar var durarlar karşısında diyorlar. Bu nedir bu ettiğiniz şeyler? Bir faydası yoktu. Hemen şeylerin kırarlar yani isterler bir adım
1: bir
0: atsa. Bir
1: duvar örerler öglerine
0: bir duvar, aynen böyle. Yani ne yazık ki bizler de bu şeye, bu iller geçti, bu çalışmalarda çalışırız. Aynen yani ki bunca fayda görür millet, aynen bu şeyler var. Onu yoksa da gençlerin yani eskilerin de aynı böyle şeyler
1: onu
0: var.
1: Onu diyen insan bilsen naksı insandı. Hayatta yardım etmeyen ve çevresinde iyilik görmeyen bir insandı. İyilikten mahrum ve iyilik yapmaya da mahrum olan da, insan olduğu için bu nedir? Eğer gevli iyiliğe taraf olsaydı bu hakikat demez.
0: Öz de yardımcı olurdu. Bir de ondan başka kıskançlık.
1: Tabii ki de o da var.
0: O da tesir eder. Bazı çok yani bilgileri yoktu bunun üstüne. Yani başlayandalar bilgileri zayıftı. Bunlar ise başka taraflardan dediğimizde ki saydık indi devlet olsun, sivil toplum olsun, örgütler ondan başka ev olsun. Bunlar geri destek etsiler, bunları teşvik etsiler bu işlere, bu çalışmalara. Daxil olsunlar. Yani bu çox önəmlidir. Demirik, bəzi de nə deyir? Dir vaxtım mənim dardım. Məsələn, oxumaqdan xəlikəm edə bilmirəm. Bu bir əngəl olur özü üçün. Vaxtı dar deyə ki, edə bilir, taviz etsin oxumağını, yəni işini bir şey etsin. Bu özü üçün istetmardır. Öz həyatı üçün, gələcəyi üçün biz dediğimiz də ki, bir insan bir eylik edəndə deyir, yarın bir gün bir qalxan oğlu
1: Bəli.
0: Özümə, atrafıma yani Allah güzel şeyler görsədi yani bu şekilde düşünsün demesin vaxtım dardı bunu yapabilmem dediğimiz de ki yani yan çalışır yan oxur ondan tarafı yoksa da yani bu gibi örgütler bunlara bir şans vermirler yani demirler gəlin bizimle elavun çalışın çünkü bunlar çalışanda nedir o örgütlerdir? Bu çalışmalar onların adına gelir. Biz çıkırıq işin içinden. Hı-hı. Yok. İki taraf birbirine yardımlaşma, yani bu işleri ettiyseler güzel sonuçlar elde ederler. Dediğimiz ki gere yani evdi, okuldu, fakültelerdi, hükümet müesseseleridir. Bunlar hepsi gere kalksılar, yani teşvik etsiler. Bu çok önemlidir. Eğer bir şeyde zayıf ise bu teşvikten edebilirler, o sorunları halletsiler. Kurslar önemlidir bu gençlerimiz için. Yani bu gibi sorunlar
1: karşılarına çıkabilir.
0: Çıktıysa,
1: yani böyle
0: yani edebili sorunları halletsiler.
1: Eşcüz gönüllü gençler. Eşliler inşallah.
0: Vallahi çok gönüllü gençlerimiz var. Çok sevinenler yani böyle şeylere kalksılar. Yani
1: İnşallah bütün diyende... gençlerimize, büyüklerimize bu gönüllük olsun, yardımlaşmak olsun, paylaşmak olsun.
0: Bak burada diyende biz yani ailenin rolü çok büyüktü. Çok şeylerde rolü
1: zaten
0: büyüktü.
1: Diğer sorum özde. O zaman aile dedi. Diyelim o zaman ailenin rolü nerede? Çocukların gönüllü olarak çalışmaları için neler yapmaları gerekir? Aile dedik, o sorumda sorum hatta böyle başlayalım.
0: Doğru. Biz yanında aile, yani bütün konuda geri örnek olsunlar çocuklarını. Bütün yerde ailenin rolü çok büyüktü çocuklar için. Orada her şey alışır. Gözün açır açmır ki anne baba diyende her şey, anne baba her şeyi anladırır o çocuğa. Hı hı. Yani dürüstlük anladırır, dediğimiz ki samimiyet anladırır, sevgi anladırır, her şeyi görsedir. Yani güzel şekilde eğer o çocuğu beslettiyse mesela o evde anne baba birbirine yardım eder. Her ne olanda bir sorun olanda ikisi oturur bu sorunu bir şekilde çözürler. Yani bir sıkıntıda olandalar bir şekilde bunlar
1: birbirlerine yardımlaşmaya alışsınlar.
0: Aynen yardım edirler. Sonra ondan başka bir ailede yani şerdeki öz ailelerinde başkasında bir eskilik gördüyseler bunlar her ellerini uzadılar. Bu çocuklar bu ailede bu şeyleri görürler. Saygı var o bir tarafa. Hı-hı. Yani başkalarına saygı var. Ara yerlerinde iletişim var, yani konuşurlar, edirler, bilirler ne edirler, ne etmirler. Ve bu şekilde beslenir o çocuklar o aile içinde. Elbette ki onların yani dediğimizde ki örnek olurlar bunlara.
1: Mali.
0: Yani biz bu işe kalktık. Mesela ben eğitim dairesinde olanda yani o kadar. Ben maliydim yani beni ne getirdi bura? O kadar yani Allah'a şükür hizmet verdim milletime. Yani destek oldum özlerine. Hiç demedim, ayırtmadım dedim, demedim. O belədi, o filandı, o fisyanı hepsine hizmetim göstərdim. Allah'a şükür. Kimsəni durutmadım demedim. Yarına kalsın işi. Sonra bir tek gördümse yaşlıdır. Yani saygı çerçevesinde onidan olurdum. Şerdeki yaşlı olsun. Hemen ki diyerdim buyurun otur. Hatta imzalayınca bir şey edince. O insan ne güzel şekilde yanına gidecek.
1: Xeyr-dua dedi.
0: Kazandık. Ve bunu gelenden ben evde hareket ederim. Ben kimden ögrendim? Ben rahmetli babam yani bu işleri yapardı. Yani bilerdim anlamla konuşanda Allah affetsin öller uzdan baraba. Filan şey ihtiyacı var. Hanım ne diyse ne edeğin. Yani ikisi birbirine. Biz bunları duyurduk yani görürdük. El uzadılar başkasına. Bir küçük şey olduysa, bir sorunları olduysa o ailenin hemen kaçardılar yanlarında olurdular. Biz bunları gördük. İndi de deyirəm, ailənin rolu çox önəmlidir. Yəni, buna önəm versilər. Yəni, bilsilər, nə edirlər, nə etmirlər. Çünki gələcəkdə, o gələcək nəsil onları təqlid edirlər.
1: Təbii ki də. Peki, ailə dedik, mən aklımda bu arası konuşub, əklirdim hətta sözüzü kəsirəm baldan. Bəzi ailələr də var, görürəm. Məsələ, həndirək paylaşmaq, uşağa nə alışdırasan, məsələ, əlində bir parça ekmək var.
0: Kimsəyə ver.
1: Kimsəyə vermədirlər. Məncə, hətta öz bacı qardaş arı yerində. Məsələn, bu səni o nişasan, o qardaşın da alma. Yox, verməyə
0: bir oyuncaq var isə əlində, aynən belə, bu səni kimsəyə verməm. Bir misafir gəldi, sır oynasın.
1: Məsələn, məktəbə gedirir, bəsləmə çantaları var. Bu səni ödəyəmək, kimsəyə verməyə, sən arxadaşa vermə, qoyma əl uzasa. Yox, məncə səsəli
0: oğlum.
1: Arxadaşı varsa, yarısı sənə, yarısı özünə. Kimsə baxdıysa, gətirməyib verginən. Bir-bir uzan, oturun, yiyin. Məsələn, 5 dəqiqə, 10 dəqiqəlik istirahatler var.
0: İşte bu neden güzel şey.
1: İşte bazı aileler var, bunu alıştırmıyorlar. Görürüm mesela karşı çıkır uşaklarına paylaşma, verme yine. Hakkı olmaz. Ne şu verdi? Ne var? Oyuncağı yok verme, bu senudi.
0: Doğru.
1: Bunu diyedikler zaman uşak belki olanda ne alışar? Hatta bacı kardeş arayında benim paramdı. Mənim yemağımdır, niş verim kardeşime, yoxudur, geçinçləsin.
0: Gömüldü.
1: İndi məsələ, hangi yaşamın içindən, indi bəzi ailə içində baxsan, özəlliklə varlıqlı ailələr olsun. Bəli, məsələ, bir kardeş ya da bacının imkanatı çox iyidir. O birisinin yoxdur.
0: Destek olmaz
1: ona. Yardım etmirlər. Yəni, məsələ, edəbilsən, bacudur, yoxdur, nə var, kişisi işləmir. Bir bazarlıq, kardeşi, təyin döyü, ratibi yoxdur. Varudursan, kardeşsən, böyüksən, o küçüksən, imkanatı var. Sən arvadın həkatına baxma ya da ayrısını vermə bizim paramızdır. Üsküt görsə, o nə bilər? Dər, bax, bir insan bir şey istəsə, etsin. Bir başısına, kardeşinə, bir kimsə yardım etsin, eşi bıraxmır. Kişi olsun, arvadı qəbul etmir. Edə bilsən, üsküt, kardeşi var, o bacı var, paranı versin, deyəsən, bilməzsin, bu sənudur. Nə mənim ailəm bilsin, nə ailə o. Eşdirlər məni, bax bunu yapanlar məni eşdirlər indi, bilirlər ey öz özlərini, bunu yapanlar edə bilsən verəsən, daha yoxdur arvadın, o kişinin, çünki sən uratı buydu. Arvad dediğimiz olmaz evdən yemək, içmək üsküt versin, çünki beqləbələşi haramdır kişinin izni olmadan. Bu bir gerçəkdir, bu yapılmaması lazımdır, amma öz uratı buydan verə bilsən, haramlığı yoxdur. Əgər işdirsə uratı bu isə, ailə o öz paradan verə bilsən, nə kişi qarşıya bilir, nə ayrısı qarşıya bilir. Demağım o ki, buradan annələr, babalar, gənclər, qardaşlar, alışdırın öz-özünüzə yardımlaşmaq. Çünki sən əgər qardaşın, bacının əlinə tutmasa, necə olacaq?
0: Çocukları o da yarın.
1: Yəni, bugün,
0: sənə dəstək olmazlar.
1: Böyük olanda, ixtiyar olanda, mən indi film kimi gözüm önünü geçirdirəm. Məsələn, mən uşağıma belə baxaram, bir-birlərini uşaqlarım yardım etmir, dönüm deyirəm, ay, ba, mən də belə edərdim. Bak, doğru. Uşaqlarım da aynı çıxdı. O yüzden alıştırın yardımlaşmaq. Əllərində bir qlas suyu ikiye bölməyi. Bir almanı ikiye bölüb arkadaşdan, kardeşdan paylaşmağı. Bu da ne olur? Gönüllü olarak yani bir gün yardımlaşarak
0: işte. İşte o neden konuşanda o diyermen belə yani bu şekil ailədə büyük oldum. Belə gördüm. Sen belə gördün. Bunu aynen şeye tatbiq etmə öz ailəvə. Yenge kurusan ailə o. Bu şekilde etmə. Niş olar da aynen sən təki olsun. Yani başka bağışlamak. O zaman başkaydı. İndi televizyon var, sosyal medya var. Yani insanların gözü açılıbdır. Her şeyi görsədirlər, her şeyi anladırlar.
1: Məncə her insan ailəsində gördüğü əsüqlığı, yanlışlığı böyük olanda öz ailəsində yapmaması lazım. Məsələn, mən geçən günlərdə bir olay oldu, bir tanışla ilgili. Bir şey dedim, sən babadan bu sertliği gördü, bu tepkini, sən indi nişə etsən, durdu və nə ilaqası var, deyim, bəli ilaqası var, sən onda bezar idi bu davranışdan babağın, durdu, nişə belə davran, nişə belə edir, deyim, sən indi aynısını etsən, deyim, yəni babadan gördün, sən tatbiq etsən, yəni bir gün oğlu da, qızı da aynısını edəcəkdir.
0: İşte bir zincir də ki,
1: yarayacaqdır. Durdu, belə üsküt oldu, daha cavabım vermədi, dedim, etmə onu, bir şeyi bəgənməyisə, ailə özün ayrısını, dedim, evuzda da etmə onu, xoş döyü. Dedim, alış, mütəqqaf olmağa, beyni gəlişdirginən, düşüngünən bir şey demədən, əvvəl davranmadan, əvvəl ailə odan birlikdə. Bunu dedim mən özə, daha durdu, sükut oldu, bir şey demədi.
0: İnşallah dinləyibdir sözü bu.
1: Bilməm, təbii ki də dinlər, yəni əlbəttə bir yerdə qalır. Hani bəzi, hani deyəsən, deyərlər, fısıldı, fısıldasan bir təngin qulağın, deyəsən, tamam, tatbiq etməsə bilə, hə beynində, aklında qalı.
0: Doğru. Ayıntırırsan o hakikati onun özünü.
1: İşte budur. İnşallah da alıştırırlar birbirlerini yardımlaşmağı, gönüllü olarak yardım etmağı, insanları düşen elinden tutup gülmek, dövgü de tutup kaldırmak. Bu zamanda bazı insanı bir tek düşen de gülür. Elini tutup yardım etmir. Maalesef. O da var. O yüzden de ne deriz? Hiç kimseye gülmeyin. Düşene, yardıma mühtaç olanları siz el uzadın, gönüllü olarak yardım edin ki Allah da hem size yardım eder, hem de yarın öbür gün siz yaptığınız beylığın kanşağı belki size diyor ama Rüce Rabbimiz uşaqları üçün gönderer, onları korur, o ettiğiniz eylığın yardımın kanşarlığını Allahsız meyvasını he görersiz.
0: İnşallah. İnşallah.
1: İnşallah.
0: Sizinle sohbet çok güzel.
1: Bazen böyle konular alanında mesela gözüm öyle bazı şeyler gelende Mesela işte bu vakaten içim coşur daha... gördüm böyle serih çok selaştım
0: yani
1: çünkü.
0: Bu vakaten de daha bu daha doğru geldi.
1: Hani yani dedim ya şey anneler beraber gözüm ögünde olduğu için gene işledi o film. Yani bir kez sinirlendim diyorum. Çünkü görenden ben şey haz etmiyorum. Ailelerim böyle etmemeli.
0: Sinirlenmedi o üzüde gülümseme var ya da.
1: Ben üzü sinirlerken de bir üzüm güler. Bu hoştu. Bazı insanlar anlamaz ama üzüm gülümser her zaman. Bunu da severim. Çünkü insanın üzüm gülmeği kanşarındakine enerji rahat verir, mutluluk verir. O yüzden her ne kadar sinirli, üzgün olsa bile kanşarındakinin zembi yoktu. O üzümün abusluğu, sinirlerini çekmek.
0: Bu da Allah'ın bir fazladı size verip.
1: Hamdolsun, şükür olsun inşallah. Peki Yüksel Hanım, bir kez önce hani dedik sosyal medya. Sözünüzü kesin dedim, sorumuz olur, ondan sonra konuşalım. Hani bir kez önce de ben dedim sosyal medya tabii ki de bu zamanda özellikle bu ileride hayatımızın tam ortasındadır. Sosyal medya olmadan, bu mobil olmadan insanlar bir dakika bile boş durma yatabilmirler diyelim. Hatta bile sosyal medyada yatılır.
0: Hakimin oya kalır.
1: Doğru. Bu gönüllü çalışmalarda, yardımlaşmalarda sizce sosyal medyanın nece kullanalım, topluma nece yardımı olur gençlerimize?
0: Dediğimiz de ki yani sosyal medya bir kılıçtı iki taraflı.
1: Doğru.
0: Yani gene onu kullanan da yani bütünsü gençler olsun, büyükler olsun, her kim olursa olsun olumlu bir şekilde kullansın özün. Yani teşvik etsin insanları güzel şeylere.
1: İyilik tarafına.
0: İyilik tarafına. Şimdi bu görürsüz bloggerlar da, YouTuber da bilmem ne de bunlar enva çıkıptı. Var iyisi, var fayda bulunmuru ondan yani. İnsan ki faydalanır, onları doğrudan kadyo faydalanır, sürekli mütabak etsinler özüne, faydalansınlar ondan. Ama geldiyse fayda bulmursalar, bakır yani güzel şeyler sunmura hemen onlardan irak olsunlar. Çünkü olabilir onlar da çeker yani, olabilir o gencin fikrini de değiştirir. Bu şey bu gibi şeylere YouTube'da dediği yani Reels'de bilmem ne bunlara yani yaramaz şeyler ise bakmazlar. Mesela bir şeyler var indi biz dedik yani safhamızda her zaman endirik biri hastaydı ihtiyacı var darmana indi hepsi böyle olup da adet çoktu çok alem mütabak edire rasen görürler rakam endirirler filan şeye bu filan hastalık var tekririn endirirler yani bak olumlu şekil paylaştı özünü hemen başları alem bağıştı özlerine yardımcı olurlar. Yani dediğimiz de ki faydası çok çoktu. Mesela birisi bize yazdı dedi heykelde otururam şehit anlasıyam. Yani heykel dediğimiz evin bes duvarı var pencere Mali. Kapı yoktu içinde. Bes o kadar loptan yapılıp dedi şehit anlasıyam pencereler açık kapılar açık. Dört kızım da var özü de gençti.
1: Şehit annesi.
0: Şehit
1: annesi. Yoktu.
0: Bir şey yok idi. Yani bundan bir fetre önce bir şey yok idi. Dedi param yok diye yemek almaya. Bu evi nece şey edim kapadım özünü. Genç oğlan şehit olmuştu. Hemen endirdik sosyal medyada. Dedim bir böyle şey var. Yani herkes yazdı. Biz birisi dedin. Anca teklif edilir. Görünürden dolsun. Rahmetli oldu o her veren.
1: O dünyası için pardeyle.
0: Valla hemen ondan sonra yani bir genciydi veren. Doktora nasıydı da. Dedim ben kimseden alma. Dedim ben vereceğim. Verdi. Evini yaptı. Güzel pencere kapı koyuldu. Sütür oldular içinde oturdular. O güzel şekilde bu medyanı kullandık. Sosyal medyanı. İşte ister yani bir şekilde kullanasan insanın güzel tarafını anlatasan. Yok Hasan özünün diyesen beladi beladi yani boş yerde çıkardasan. Para toplayasan bilmem ne edesen. Mesela desen ben gelen hafta gelirim. Yani ağaç dikmeye kim bizimle gelirse filan saat filan yerde yani bir güzel bir şeydi.
1: Paylaşsa herkes orada toplanın.
0: Kim de ısırsa bir ağaç getirsin elinde gelsin yani bu şekilde baksın hepsi yığışırlı gençler olsun büyükler olsun çocuklar olsun çocuklar bile gelirler böyle şeye. Yani güzel şekilde kullandıysalar elbet ki güzel enerji de verir ona bakarken başkasını da teşvik eder. Yani o da haz eder bir böyle şeylere kalksın. Mali. Bir ayrı bir ekip kursun. Yani o ekip o bir ekibi çeker. Güzel bir şeyler ola ama dediğimiz ki olumlu kullansın. Yanlış bir şeyler etmesin.
1: Doğru. Mesela dedi çok güzel bir şey yapsın. Mesela paylaşı safhavuza bir gün gelir ağaç dikmeye, fidan dikmeye. İsteyenlerini getirenini mesela diyor, sen bir fidan getirsen, ben iki fidan getirsem benim de güzel dikmek için bir sürü fidanlar dikilebilir. Olabilir. Çok yerlerde mesela bu güzel fidanları diktiğimizde yani bir gün beygi olur. Uşaklarımızla birlikte o beygi olur, beygi ağacı olacaklar.
0: Doğru.
1: Veya edebilsen diyesen bugün gelirik kimsesizler evine, uşaklara, yardım yetimlere. Ne olur herkes toplanıp kimiz gelebilir. Endişesin, oyuncağın eşyasını getirende. Yani bunu sosyal medyanın yardım olarak güzel faaliyetlerle kullanabilir. Hani dedi o ki bıçağın iki tarafı itisi de var. İçsiz olan tarafı da var. Yani biz ne dağın keskin olmayan, faydalı olan tarafını kullanabilir. Gençlerimiz özellikle de uşaklarımıza da anlatabilir. Hani ya sosyal medyada adlar kullanırlar. Gönüllü işleri de onları yönlendirebilir.
0: Bu ağaç konusunda oğlum yenge dünyaya gelmişti. Yani birkaç günlüğüydü. Babaannesi evlerinde Allah afiyet olsun özünü, evlerinde zeytin ağacı ekti.
1: Hı-hı.
0: Yani oğlum büyük oldukça bu ağaç büyük olurdu. Yani bak o vaktin fikrimde kalıptı.
1: Hele kalıptı
0: o
1: ağaç?
0: O ağaç hele de kalıp. Maşallah oğlum yüksek lisansını bitirdi. Ataması oldu. Yani büyük adam oldu maşallah. O ağacı görendim diyelim bu ömrü neydi? Geldi giderdi de özde bakardı özüne diyerdi. Yani subhanallah. Yani o küçük şeyi ekesen onu görende diyesem bunu ben ektim. Bunu filan ekti. Bunu uşağım ekti. İnsan mutlu olur. Yani bu neden insan zarar çekmez. Yani bir para sarf etmeyecekti. Diyeyim sen cebinden bir şey çıkarttı. Ama karşı taraf mutlu etsen dünyanın yeşillik edi sen. Gerçeği yeşillik edi.
1: Tabii ki de. Çok faydası da var o fidan dikmeğinin. Peki Yüksel Hanım gönüllü çalışmalar çalışan o gençlere gelecekte karakterini geliştirmek için faydaları nelerdi sizce? Nece bir etkisi oldu o gence, gönüllü çalışana?
0: Gönüllü çalışan ister ilk başta özünde bazı sıfatlar olsun. Ne ta ki mesela sabırlı olsun. Eğer isterse bir de gönüllü çalışsın, sabırlı olsun. Maddiyat para aktarmasın. Mesuliyet tahammül edebilsin. Başkasına saygısı olsun. Yani özgeden çalışan fertler ekipte olarak saygısı olsun. Birbirlerine yardımda bulunsunlar. Yani el uzatsınlar başkalarına. Yani bu gibi şeyler ister özlerinde olsun. Hatta ki diyelim bu doğrudan edebilir. Bu işi kaldırsın. Yani edebilir. Gönüllü çalışsın. Başkalarıyla da dediğim tek yok. Yalğız diyesin ben sana ne edirem. Yani güven de olsun başkalarına. Samimi de olsun. Bunlar da başladı dedik. Bunlar çok önemli de. Bir de yani ben diyenden gönüllü bir çalışma yaptım. Topluma hizmet veririm. İlk başta ben özüme hizmet verdim. Özümün karyalını kurdum. Yani edebildim. Bir şekilde karyalım güzel şekilde karşıdan görendeler. Ne güzel karyal var diyorlar buna. Yani demeyeyim ben topluma ilk başta hizmet ederim. Yok, ilk başta özüme faydasını gösteririm. Bir de dediğim de ki yani gelecekte bu fayda döner sana. Yani bu işi edende Allah razı olsun anne baba ona diyorlar. Yani bunu kazanmam. Bak ilk başta bize döner sonra topluma döner. O işi yapana döner, ehlerine döner, anne babasına döner, sonra topluma faydası oldu.
1: Evet. Yüksek Hanım, siz söyleşirken aklıma bir şey geldi. Mesela gönüllü...
0: Maşallah aklımda güzel şeyler var.
1: Konuşurken benimle gelir yani. Daha önceden gelmez. Bak program içerisinde seleştikçe aklıma gelir malum. Bazı mesela görmüştük de zaten. Mesela bu gönüllü çalışmalar da olsun, bazı muhasiseler de olsun. İki sene karşıya gelip de böyle insanlar. Özünü göstermek için hemen yardım sevenem, ben bu işteyim veya bir yerlere gelmek için çalışan insanlar var bilsen. Özellikle gönüllü de yeter ki biz böyle herde ana ama gönüllü de niyet miri? Gönüllü işte çalışır bir ekipten. Ama
0: özünü gösterdir belki
1: de. Gönüllüden diyor ki işte ben orada kazdım. Gönüllü mesela bir müessese derdi mesela bir şeyde. Orada özünü gösterir. Ben ha bakın bu yerdeyim, bu müessese deyim, çalışırım. dilim için ya da bu iş için. İşte kızım nerede ona geldi. Ekit su karşıya gelipti.
0: Oğlu çok da var böyle şeyler.
1: Yani doğru. Ben onu demek istedim. Buradan bunu yapan insanlara sen gönüllü döksen veya sen bu millete hizmette gevli olarak çalışmasan.
0: Vacibidir. Yani, hükümet işinde de kız o.
1: Hükümet işinde yok. Bez hükümet işinde de yok. Normal. Mesela indi diyağın nece siz güzel bir müessese kurupsuz bir Türkmen kadını olarak. Mesela diyağın insanlara yardım etsin. Ayrı müesseselerde olsun. Var girirler bu işe. Bez nerede? Adı olsun diyağın. Ekit görüpse mesela diyağın. Bez nerede? Mesela diyağın o vakti var. Dile koymayın gedim. Tam kadın olarak demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hepsi yani adı demek istemiyorum. Müesseseler var. Bazı yerler var. Mesela bez yeter ki adı olsun, erkek olsun, kadın olsun. Yeter ki desin, ha bu müessesedir, bu işte veya gönüllü işlerde. Ha maşallah bu gönüllüdür, hizmet edir, insana yardım edir. Ama gönlünde o dövgü, ben bilirim. Gönlünde ne var? Ha besmem adım olsun.
0: Yoksa da değilsin. Adı. Yoksa da adı Allah. Sosyal medyada resimlendirirler.
1: İşte ha.
0: Şimdi yani böyle çok anlamlı projeler yoktu. Mesela aktiviteler yapmıyorlar. Böyle anlamlı olsun bu işi. Filan filanı ziyaret etti. Yani ziyaret etti. Resim alırlar.
1: Ziyaretin yani, ne faydası? Eğer onun bir şeye ihtiyacı olsa ben ihtiyacını gider miyim? İşte yani elinden şey, tutmayayım. İşte ben bir sene tam detaylı ben yani size sormak istedim. Detaylı konuşmaz. Yani bunlar var görürüm. Yani ne faydası var? Ben indi ben bilmem kanşağımdaki gevulden yetmiri. Mazahir diyağın. Gösteriş olarak. Besnerde adı olsun toplumda i̇şte, milletimiz içerisinde.
0: Olsun, resmi olsun. Ha. Orada sosyal medyada paylaşılsın. İşte ne yazık ki bu insanlar
1: bence burada dinleyenler var milletimiz zaten deki insanlardı. Gördüğünüz zaman böyle bir şey. Bence o insan için her dua etmem. Ben etmem. Çünkü bilmem o gevulden yetmiri. Biz gösteriş için yediri. O yüzden de bence o insana da destek olmasınlar. Hatta like bile vermesinler.
0: İşte dediğimiz tek. Bak resim indirirler. Like kazansılar, beğen kazansılar. Vermem. Yani bir şey yazsılar.
1: Ziyaretten, işte ziyaret edip de
0: yani
1: geçmiş.
0: Çok şeyler, ben ne dedim onu? Misal diyorum. Yani çok şeyler böyle olur. Faydalı bir şeyler insan indirsin. Ben her geldiğini demeyeyim sosyal medyada.
1: Yok, hepsini demirik biz.
0: Çok kötü şeyler
1: var, insan bazı indir, bazı yardım, endir. Yardım da edir, ziyaret edir, işte, onu bilir.
0: Biz işte demirim, yani yardım edirsinler. Yardım edirseler resimlerini, baba arkadan indirsinler, kar yoktu. Üzlerin çıkartmazlar. Diyorlar ne var çocukta, ne var yani soruruk. Olabilir anlamıra. Olabilir, bak kapalı bir şekilde sorurlar. Diller hakikat yoktur resimimiz. İndi ne çalıştı etsek, ne kurslar açsak. İstimara var, doldururlar. Adlarını yazandalar, yazarık, diyarık. Kabul ediriz resimimizi indirek.
1: Tabii yani de izin almak lazım. İzinsiz olmaz. Almazdı. Çünkü o insanın bir gururu var, bir düşüncesi var. Ona göre programımızın da sonuna gelmiş Rüksel Hanım. Güzel bir sohbet süden, güzel bir konuyu ele aldık.
0: Bu saat gönüllü özünden bitiri hiç hissetmirik.
1: Sohbetimiz güzeldi, konumuz da güzeldi. Çünkü yardımlaşmak gönüllü. Ve biz ayran süresinin de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Umarız ki inşallah faydalanları geçirdiniz. Sizler yüzden geldiğince uşaqlarınıza paylaşmağı, gönüllü yardımlaşmağı, sizden elinizden geldiğince imkanınız var ise yardım edin her dört bir koldan etrafa ki bu yardıma muhtaç olan insanların veya bazı şeylerin onun öngünü alağın. Çünkü saatlerimiz 12 gösterir, haberlerimiz var. Hemen programımızı sonlandırağım. Öğlen haberlerini dinlemek için özünüze iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Ay ha, orada girman.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle. Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1. Tutmuyor ki bir anım inan, kaderi zorluyorum inan.

Türkmen FM Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

0: Alem FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

Ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

Walkman FM radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

var Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat,

0: Fun FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
0: Türkmen FM her an, sizinle. Her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.

0: FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.
1: 90.1

her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1. Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: dağılmışsın.
1: Yorgunum, bu gece yorgunum çok. Yorgunum, bu gece yorgunum çok. Halsizim, bu gece halsizim çok. Kurtar, doktor.

Bəli, əziz qardaşlar, bacılar, bu Əl-Buruc surası idi. Allahın fazlı ilə geçən dərslərdə təcvid dərslərindən aldıq əhkəmin nun-i səkinə və tənvin, əhkəmin mim-i səkinə, başladıq ondan sonra məd mövzularına, məd tabiini, aslini aldıq, temkini aldıq, ondan sonra məd ivadı aldıq, ondan sonra o mədləri aldıq ki, səbəbləri dedik, sukundu, sukunda asli var, arız var, məddəl arızlı sukunu aldıq. Bu ayətləri bir kez öncədən oxuduq, baxaqın nə əhkəm, təcvid əhkəmləri var içində, o əhkəmləri belə qısa şəkildə bəyan etsəq yol. Buyur Haqq Teala, Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج برده والسماء برده نمد دوار تبي مد واجب متصل وار بزدا ديدق geçen deriz oxucu gerekim bu yani mad muttasıl olu mad munfasıl olu mad arız olu özü içi bir vecih yani seçsin mesela ilk Məd vacib gələndə öyünə, nəncə məd edər özünü, fikrində olsun, yən 4 hərəkə versin özünə, yən 5 hərəkə versin özünə. Bu 4-dən 5-dən bir dənəni seçər. Bir dənəni seçər. Məd münfasıl olanda, yən 4, yən 5-i seçər. Amma məd muttasılı 4 seçdiysə, 4 hərəkə məd etsin özünü, Məd münfasılı dedik də ki, olmaz 5 seçsin, 5 hərəkə seçsin. Nə seçər? 4 hərəkə seçər. Çünki məd münfasıl daha zəifdir məd muttasıldan. Olmaz məd muttasıla 4 hərəkə versin, məd münfasıla 5 hərəkə versin. Bir də məd arızlı sukun gələndə öyünə, onun içi də yən ki seçər, yən 4 seçər, 6 seçməz. Hatta ki, çünkü med arız daha zayıftı med muttasıldan. Onun için, ve sema burada med sesi uzadısan okumakta. Çünkü bu sema kelimesinde med muttasıl var. Zatil buruc. Burada zati, zâ, burada med tabi'i var. Elifi burada ki hareke med desen. البروج البروج burada durdu buruc kelimesi üzerinde ne desen vavu uzadısan bu madde de dedik diyenler med arız lissukun med arız lissukun nedir yani bir söz üzerinde durasan bu söz kimin البروج kimin cim harfi aslında harekelidir kesre var altında ama duranda o özünde ne desen Kaide böyledir. Bir kelimenin üzerinde durduysa son harfini sakin edesen. Tamam. Şimdi bu cimi sakin etti. Cimden önce ne gelip, ne harfi gelip? Harf med gelip, vav meddiye gelip. O zaman burada harf medden sonra sukun arız geldi durma hatırı için med harfini uzadısan. Yani iki hareke, yani dört hareke, yani altı hareke. Biz oxumaqdan seçdik, dört hərəkəni seçdik. El-buruc. Buna dilini məd-arız li-əs-sukun. Təbi, cim hərfi də madam durdu üzərində, sakin etdi özünü, cim hərfində də qalqalı olub. Nə yapasan, cim hərfini, cim hərfinin məxracını bir kəs çabaladısan, qalqalı edəsən. El-buruc. البروج اجي قلقل ادسان اذن واليوم الموعود برضا الموعود عينان مد عارض للسكون ولا ده الحرف ده عين قلقل ولا عزيز قرداشلار باجلار تبي بس قلقله موضوعنا هلا الما مشخ اما اوديكي قلقله ساسن مخراجي يرغلانه Yaxud da hərfin məxracı yırğalanı, sirkələni.
Onun için diğerler özüne irticac fi mahracil harfi sakin. Tabi bu kalkala bir sıfade beş harfte oğlu, o beş harf geldiyse sakin olduysalar. O beş harfe kenade kutbu cet, kaftı, ta, ba, cim, dal. Bu iki sözde yığışılıp. Kutbu ced, kaf, ta, ba, cim, dal. Bunları sakin olduğu vakit okuduysa bunların mahracileri sirkeleni. Sirkeleni. Yani okusan el mev'ud idi. Buna diyorlar tecvid babında el kalkala. Çünkü bunu yapmasa bu harfler ma'lim yetmez. Yani kalkala etmese böyle olur. El mev'ud. El mev'ud. Bu da del eşidil mi risası? Ne desen o böyle okusan uzun. El mev'ud. İdi. Bel. Ve şahidin ve meşhud. Şa burada met tabi'i var. Şahidin tenvinle bitiri. Özünden sonra vav harfi gelir. Tenvinde idgam oğlu vava. Almışık da bunu. Oğlu idgam. Bi gunna. Nakıs. Ve meşhud üzerinde duran da aynı med arızlı sukun oğlu. Ve meşhud. Vavı uzat burada. Niş uzatsan bu medden adı nedir? Aldık. Med'aradlı sukun dilin özüne. Çünkü vavu uzadısan burada ve vavudan sonra bir harf gelip asılda harekalidir. Meşhudin tenvinlidir, harekalidir. Ama çünkü durduğu üzerinde o değerli sakiniyette vavu uzadısan. Kutile ashabul uhdud. Asha burada asha burada met tabii var. Ashabul uhdud. Okuma ashabul uhdud. Ashabul uhdud. Bu Hafs rivayesinde yoktu. Ayrı rivayelerde var. Varş rivayesinde var. Nakl eder. El ashabul uhdud. Lamı burada beyan et, izhar et. Ashabul lamı tavasut ver özüne. Ses bir kez yerisin. El-Ukhdud. Aynen med'arlı sukun var. Dali de kalkala et. En-nâri zâtil vakud. El-vakud. Burada dikkatu çeksin. El-vakud. Vav burada fethâdı. Vukud dâyi. Zâtil vukud deme. Zâtil vukud. Yok, zâtil ve el-vekûd. Fetha ile vâvı. Ve ikinci vâvı da uzat, med'arlı sükun olu. Del de kalkal olu. İzhum aleyha ku'ûd. Mim sakin ahkamını aldık. Mim sakinenin ahkamlarını aldık dedik. Üç hükmü var. Mim sakinden sonra mim geldiyse idgam ederek mimi mimya. Mim sakinden sonra B harfi geldiyse ihfa şeffafı ederek Mim harf sakinden sonra 26 harf geldiyse Mim sakinenin hükmü izhar şeffafı oğlu. İzhar şeffafı oğlu. Burada iz hum aleyha. Hum aleyha. Mim sakineden sonra ne harfi gelip ayn harfi gelip burada mim sakinani izhar ederek tavassut sıfası veririk özüne. İz hum aleyha ku'ud. Bir de aleyha ha. Burada ha harfinden sonra elif gelip. Burada elif de harf metti. İster bir kez uzadasan sesi ki haraka met tabi'idi. Okuma aleyha ku'ud. İz hum aleyha ku'ud. Yok. Aleyha ku'ud. Aynen ku'udda da duranda men arızlı sükun olu. Ve hum ala ma yef'alune bil mu'minine şuhud. Burada ve hum ala mim sakine izhar şefevi olu. Ala met tabi'i olu. Ma met tabi'i olu. Yef'alun burada da met tabi'i olu.
bilmu'minine. Nin burada ya sakine. Özünün önce kesre gelip bu da matabi'i oğlu. Şuhud med'aradlı sukun oğlu. Dali de kalkala idesen şuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَمَا burada مَا تَبِعُ oğlu نَقَمُوا مِنْهُمْ burada da مَا تَبِعُ oğlu yani مَقَيَتْ ol vavu utmiyasan okuyanda özünü oku özünü okuma وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ bazı böyle okur özünü نَقَمُوا مِنْهُمْ sanki vav harfi yoktu hem yim dammadı ve bitti yok وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ نَقَمُوا مِنْهُمْ Bale. مِنْهُمْ إِلَّا Mim sakineden sonra hemze gelip Mim sakinenin de hükmü izhar şefavi oğlu إِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا Burada dikkat edin aziz kardeşler, bacılar. إِلَّا neyden bitiri? مَدْ حَرْفِيden bitiri. الْأَلِفُ السَّاكِنَةُ الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا Son harf illadı. Yani elifti. Eliften sonra ne harfi gelir? Hemze gelir. İkinci sözün, ikinci kelimenin başında hemze gelir. Ve bu meddi de aldık dedik. Ne meddi dilini buna? Med caiz munfasıl. Nanca meddi desen bu elifi burada harf meddi. Yen dört, yen beş. İlla en yu'minu. Bu en yu'minu'da ne var? Nun sakineden sonra ya harfi gelipti. Ola idgam bi gunne. İdgam bi gunne nakıs. En yu'minu. Okuma en yu'minu. Yok idgam et. Nun sakineni idgam et ya harfine. Oku en yu'minu. Gunneni de burnudan çıkart. Billahil azizil hamid. العزيز الحميد الحميد برضه دوران داو مد عارض للسكون ولا الذي له الذي له برضه ما الطبيعي وار له ملك له ملك برضه له ما صلة صغرى ده ملك السماوات والأرض تبي والأرض برضه ها سكوننا ندور بالله Med yoktu. Niçin med yoktu? Çünkü harf med yoktu orta yerde. Vel ard dadı sakin ederek. Bale. Bes dattan önce harf med gelmeyip. Ne elif, ne vav, med diye, ne ya med diye gelip. Hiçbirisi gelmeyip de. Onun için ne harfi gelip böyle okur gözünü. Vel ard. Wallahu ala. Ala med tabi'idi. Kulli şeyin şehid. Şeyin sözü neyden bitiri? Tenvinden bitiri. Tenvin kesirdi. Özünden sonra şin harfi gelipti. İhfa oğlu. Tenvin burada. Hükme ihfa alı. Ala kulli şeyin şehid. Tabi burada gunna verrih. Gunna verrih tenvine. İhfa oğlu. Ve buradaki gunne de murakkak oğlu, ince oğlu, zayıf oğlu, kalın olmaz. Şeyin şehid. Şehitte ne var durandak? Tabi met arızlı sükun oğlu delde kalkalı oğlu. Ayetler aziz kardeşler, bacılar böyle yedir. Yani bu ahkamları da gerekim iyice dikkat edersiz, okuyan davuz. İnşallah bir kısa aradan sonra bir de kavuşur inşallah teala bizimle kalın.

0: harf metten sonra sakin gelip. Ve bizde de bu kaide aslında böyledi. Harfi med neçe denedi? Üç denedi. El vavu s-sakine el-mazmum ma qablaha, el-elif s-sakine el-meftuh ma qablaha, el-ya'u s-sakine el-meksur ma qablaha. Bunu bildik. Ama geldiyse bizde iki harf var. O iki harf geldiyse harfler nedir? Dilin özlerine harfa el-lin. Harfa el-lin. Harfa el-lin nedir? İki tek harfti. O da vav sakine meftuh ma qablaha de. Bir de el-ya'u sakine meftuh ma qablaha. Yani alanda khauf kimin? Khauf. Vav sakine de. Ama özünden önce damma dayı. Hatta vav meddiye değilsin özüne. Ama özünden önce fethadi. Kha. Khauf. Ve biz de almışık bundan önce. Demişik de vav üç şekilde. Yani vav müteharrike var bizde. Yani üstünde fetha var. Yani de altında kesre var. Üstünde damma var. Bunu vav müteharrike de. Yani de vav meddiye var bizde. O vav ki sakindi. Özünden onca fetha olduysa bu vav liniye değil özne. Bizde de bir üçüncü vav var ki vav meddiyedi, sakindi, özünden önce dammadı. Bizde bir med var, dilini özüne el meddu, meddu lin el arız lissukun. Meddu lin el arız lissukun. Bir telefon var bizimden, buyursun. Buyurun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh.
1: Ya Şeyh Necat, iyisiniz.
0: Allah razı olsun kardeş Mulla Celil. Gözüm üzerine.
1: Allah okuyayım inşallah.
0: Buyurun.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

0: Bale aziz kardeşler. Allah'ın fazlıyla bir de döndük sizden. El-Buruc surası inşallahü teala bu suranı bir kez açılayacağım. El-Buruc surası dedik de programın başında Kur'an-ı Kerim'de tertibi 85. suradır. Bunu da her zaman gerek kim bilegin. Kur'an-ı Kerim'in او قرآن کریم ده نتسه سوره وار 114 سوره وار بنا از بلاون 114 سوره ایلک سوره سنه ده الفاتحه سوره سده سون سوره نه ده قرآن کریم ده او ده الناس سوره سده بردن 114 ده البروجون ترتیبن انزاده 85. سوره ده Mekki suralardandı yoksa medeni suralardandı. Tabi Mekki suralardandı. O suralardandı ki hicreden önce inipti Peygamber Efendimizin üzerine. Bunu da her zaman bilin aziz kardeşler bacılar. Mekki suralar o suralarda o suralara dilini ki hicreden önce inip ve medeni suralar o suralardı ki Peygamber Efendimizin hicrasından sonra anıp geldiyse Mekke'de anıpsa Medine'de anıpsa her harda anıpsa madam hicreden sonra anıp o suraya dilini es-suvar el-medeniyye. Buruc surası Mekki suralardandı. Ayetleri de 22 ayetti. Bu suranın da fazlı azimdi yani. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam okurmuş özünü yası sura, namazında. Yası namazında tabi 4 rükaatte birden ki de imam okuyanda sesini kaldırı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam birinci rükaatte Fatiha surasından sonra Buruc surasını okuyup ikinci rükaatte Fatiha surasından sonra At-Tariq surasını okuyup Ves-Semâ-i Zâti Ves-Semâ-i Vat-Tariq. Tabi bu yani devamlı şekilde yok. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu iki suranı okurmuş yani. Fazla okurmuş. Çünkü kısa suralardandı. Ve yası namazı da ister. Mesela bir kez namazı kısa etmek. Sebebi neymiş bu suranın enmağı yani? İçinde tabi bu suranın içinde Allah subhanehu ve teala azamatını belli edir bizimki, rububiyetini. Aynı zamanda da teselle var içinde. Peygamber Efendimizçi, sahabe-i kiramçı, ehl-i beyti, tüm ehli imanlarçı ki dinler üzerine sabretsiler, geldiyse aziyet çektiyseler, dinlerini tutandalar, aziyet çektiyseler, av çekirseler, bu yolda bes özleri değilmişler. Özlerinden önce ehli iman da azaba varblar, azap çekibler, Allah subhanehu ve teala'nın yolunda yani can veribler, mal veribler, azap çekibler. Ve bu ayette bir teselle var ayetlerde. Bu suranın içinde ayetler gelip teselle verir Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam. İndi de inşallah teala yani yetirsek açıklar olsun. Tabi bu sura yemindle başları. Ves-semâ-i zâtil buruc. Allah subhanehu ve teala yemin diçeri. Tabi yemin diçende Allah subhanehu ve teala zatına yemin diçeri. Yani yemin diçende azim, büyük bir şeylere yemin diçer. Ve yeminde de yani ve-semâ-i buyur ve-semâ-i zâtil buruc. Kasem olsun bu asumanı yapana, bu şekilde yaptı özünü. Ki içinde abracılar var, büyük yıldızlar var, kevakibler var. Yani bu Asuman aziz kardeşler, bacılar azim ve azim bir halıktı. Allah Subhanahu ve Teala'nın içinde büyük büyük ayetleri var. İnsan ne kadar düşünse özünü, okuduysa, takip ettiyse, yani oğarta işler var bu Asuman'da. İnsan aciz kalı, sonuna yetirmez. Bakırık da yani eşidirik de gün be gün bu ilmi felek öce yediri. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın azamatı belli oldu. Allah Subhanahu ve Teala'nın kudreti eşkere olur. Bunu nece yapıp, nece durudup, ne hikmetle, ne ilimle. Onun için Allah Subhanahu ve Teala kasam yediri. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Bu asmanın yapmağında, bu yıldızların yapmağında, bu yıldızların, bu kevakiblerin her birisinin has yeri var. Yeri var. Ve bu güneş de bunların üzerinde mesela dolanı, dolananda bu güneş il dolanı, soğuk olu, sıcak olu, bahar olu, güz olu, kış olu, yaz olu. Bu dolanmakta, bu güneş dolananda bu abracıların yani il dolanı, soğuk sıcak olu. Allah Subhanahu ve Teala bu şekilde yaradı bu asumanı. Koyuptu mesela güneş dolansın bu abracıların yani üstünde. Bu abracıları geçirtsin. Çünkü bu dolanmak olmasaydı il dolanmazdı. Gece ve aynı zamanda da ay da dolanı fenoğlu ay oğlu 28 günde baksan ay oğlu mühim yani güneşin dolanmağı, yerin dolanmağı, ayın dolanmağı bu hapsi delalet eder Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetine, halkına, icadına, hapsını hikmetle, ilimle Subhanahu ve Teala yaradı bırakıp. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Kasem olsun ki Allah Subhanahu ve Teala bu asmanı bu şekilde halk edip. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ يَوْمِ الْمَوْعُودِ nerede? Yani kıyamet günü ki Allah Subhanahu ve Teala vaad edip vaadini de yerine getirecekti. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ yani kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala şehidleri getirir. Yani o kimseler ki şehadet ederler ayrısının üzerine. Yani o zaman zalim var, mazlum var. Mazlumsa şehad eden var. Şehad eden oğlu. Zalimlerin üzerine şehad eden oğlu. Yani bizde ne olur? Şehadatlık eden var. Ve kim bir şehadatlık edirler bir denenin üzerine. Yani her iki tarafta Allah Subhanahu ve Teala her iki tarafı da getirir. Her iki tarafta oğlunu. Onun için kıyamet günü kimsenin hakkı yetmez. Kimsenin hakkı yetmez. O zaman yani şehadat edenleri getirirler. Melekeler olsun, insanın el ayağı olsun, dili olsun, derisi olsun. Hepsinin üzerinde Allah Subhanahu ve Teala özü şehitti Subhanahu ve Teala. Ve şahidin ve meşhud. Ve bir tefsirde de şahit diyenler şey günüdü. Cuma günüdü. Ve meşhud Arafa günüdü. Şahit yani şehadet eder insanın üzerine. Cuma günü. Ve meşhud da Arafa günüdü. Zilhicce'nin 9. günüdü ki meşhud min kibelinnaz. Çünkü halk yığışı içinde. Kutile ashabul uhdud. İş buradaydı. Tabi o ayetler hepsi kasamdı. Böyle bir telefon var bizimden buyursun. Buyursun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam ve rahmetullah.
1: Kuat olsun ya Şeyh.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın. Buyurun.
1: Şeyhman Mustafa'yım.
0: Ahlan Mustafa.
1: Sağ olasın.
0: Buyurun oku. El-Burud surasını ilk ayetten.
1: Tamam.
0: Vaktimiz de dardı. Suranın da kaç ayeti okumadım. Aradı bizi. Allah ciru yazsın.
1: Sağ olasın.
0: Hatta gövlü yapak. Buyurun oku.
1: Olabilir. Sağ olasın.

فما إذا في البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik Umman Sultanlığı'nda düzenlenecek Arap Şehirleri Örgütü Konferansı'na katılmak üzere davet aldığını açıkladı. Kerkük Valisi Ağa, federal gelir tahsislerini izleme genel kurulunu ziyaret ederek kurum başkanlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde mali yönetimin geliştirilmesine yönelik mekanizmaları görüştü. Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanması ve kamu mali yönetiminin modernizasyonuna yönelik gerekliliklerin uygulanmasına başladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Akabe Limanı'na uzanacak petrol boru hattı projesini ve Irak'a enerji tedariki konularını görüştü. Elektrik Bakanlığı, dünya tarafından sağlanan 600 megawattlık elektriğin fiilen ulusal elektrik şebekesine dahil edildiğini açıkladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, Erbayin ziyareti sırasında Irak tarihinde internet veri trafiği uluslararası kapasitesinde rekor seviyeye ulaşıldığını açıkladı. Haçlı Şabi Kurumu, Samara kentinde kendi güçleriyle başka herhangi bir güvenlik gücü arasında silahlı çatışma yaşandığı iddialarını yalanladı. Demiryolu Polisi Müdürlüğü, ziyaretçileri taşıyan trene taş attığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındığını belirtti. Ticaret Bakanlığı, stratejik gıda stoklarımız yeterli seviyededir ve tedarik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır, dedi. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Türkiye'ye aradan da Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını öngören yeni projeye katılabileceğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen son müzakere turunun Roma'da başladığını ve Perşembe gününe kadar süreceğini doğruladı. Libya'nın batısındaki bir cezaevinde mahkumlar silahlı çatışmalar esnasında toplu firar gerçekleştirdi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, Amerika Başkanı Donald Trump'la telefonda bölgesel gelişmeleri ve Washington'la Tahran arasındaki gerilimin düşürülmesini görüştü. İran'ın Asfahan ve Fars eyaletlerinde deprem meydana geldi. İran, Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi için verilmesini değerlendiriyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok kısa süre içinde yeniden açılmaması halinde İran'ın ağır şekilde vurulacağı uyarısında bulundu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın Güney Deniz Rotası'nın tüm gemilerin geçişine açık olmaya devam ettiğini açıkladı. Pentagon, İran'la yaşanan çatışmalarda 687 Amerika askerinin yaralandığını açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı bazı yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Amerika güvenlik güçleri Los Angeles yakınlarında Amerika Başkanı Donald Trump'a ait golf sahasının güvenlik düzenlemelerini gözetlediğinden şüphelenilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Rusya tarafından gece saatlerinde düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

vazgeçmişliklerimin arkasındaki fani sensin. Ve bunca emeğin yok edilişini sadece sende gördüm ben. Duymasan da çığlıklarımı, her ne kadar ah etmiş olsam da sana, korkma, korkma. Sevenin sevdiğini ahı tutmaz. Hiçbir sevilen, hiçbir sevilen hangi ahı?

Programlar. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

oldu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

Derbeder. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Merhabalar sevgili Türkmen FM dostlarımız. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz sizler için yaşamın içinden programımızdan. Bugün 5 Ağustos, çarşamba gündeyiz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor ve yaşamın içinden programımızı yine canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz bu güzel günde de. Ve tabii ki tek başıma değil, aile danışmanımız olan Yüksel Terzibaşı ile birlikte her hafta yaşamın içinden olan güzel konumuzu paylaşıyoruz sizlerle. Kendisine sorularımızı soruyoruz ve kendisi de o güzel sorulara karşı güzel bilgilendiriyor bizleri. Sağ olsun hepimizi, özellikle anneler babalar olsun, onları da bilgilendiriyor. Ve bugün de güzel bir konuyu ele alacağız. Gönüllü yardımlaşma gençler arasında bu güzel konuyu konuşacağız, sohbet edeceğiz kendisiyle birlikte. Öncelikle telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61, tekrarlıyorum, 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyor, mesajlarınızı yazabiliyorsunuz veya bir konuyu tartışmamızı istiyorsanız, burada konuşmamızı, onu da yazıp gönderebiliyorsunuz. İstediğiniz konuyu ele alabiliyoruz yaşamın içinden, aileyle ilgili özellikle de. Ve dilerseniz hemen programımıza başlayalım ve Yüksel Hanım'a hoş geldin Diyagın.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Necase
0: iyisin inşallah.
1: Allah'a şükür.
0: Geçen hafta rahatsızydı. Programımızı paylaşabilmedi. Gelmemişti.
1: Yani özür dilerim.
0: Yok estağfurullah. Önemli olan sıhhati ve iyiydi inşallah.
1: Çok sağ olun. Allah'a şükür. Teşekkür
0: Elhamdülillah.
1: Ederim.
0: Elhamdülillah. Her zaman iyi görün. Sıhhati görün seni.
1: Allah razı olsun. Tüm insanların dilekimiz sağlıklı, güzel günler geçirsinler hayatlarında. Buradan da günaydın herkese. Onu da demek istedim.
0: İnşallah günaydınlar. Yani öğle saatlerimiz 11 öğlene doğru gelir ama bazıları var yatıbla ya da yengi yukudan kalkıp onları hayırlı sabahlar diyorlar. Ve Yüksel Hanım bugün dedi ki konumuz şu olsun. Yardımlaşma toplum arasında gerçekten çok önemli. Gençlerimizi alıştırmak bu konuda. Bunu ele alacağız. Ailelerini yapmaları İnşallah. İçin. Bakalım neler diyeceksen bize, neler yapmamız gerekir. Gençlerimiz nece teşvik edin yardımlaşmak konusunda konuşabilsin.
1: Doğru. Gençler, biz gençler alanda sürekli deyirik, kadınlar toplumun yarısıdır. Yarısına da bakırlar, bəsirlər onları. Tüm toplum deyirlər kadındır. Ama gençleri biz geri o zaman unutmayalım. Bizim gençlerimiz İgid aslan gençlerdi. İçlerinde çok güzel fikir sahibi olan var. Gözleri açıktı. İyi bir şekilde eğitim alıptılar. Biz geri onlardan faydalanalım. Topluma hatta hizmetlerini göstermek. Yani bence gençlerimiz doğrudan eğer yanlarında olsak, eğer güzel eğitim versek özlerine, güzel kurslara bunları katsak, topluma güzel hizmetlerini sunarlar, güzel fikirlerini de sunarlar. O da ne şekil olur? Yani elbet ki onlar yalnız halde olmazlar. Başkalarıyla yani gönüllü çalışmalara kalkabilirler. Biz onlara destek olalım. Bir ekip diye onlardan çalışalım. Hatta ki millete, topluma güzel hizmetlerini sunsunlar. Bu zamanda yani herkes bile atamalar
0: yani yoktu.
1: Yoktu. Olduysa da bir
0: diploması olan bile normal
1: çalışır.
0: Tezgahtar olarak veya başka işlerde.
1: Ne yazık ki yani bu kadar yoruldu, okudu, eğitimin aldı, yüksek lisanın bazı aldı, burada olmasın, yurt dışında olsun, ona rağmen oturuklar. Biz bu zaman yani bu halde geri onlara destek olan biraz öge atmak için özlerine bu gibi çalışmalarda yani bizimle
0: İnşallah.
1: Olsunlar.
0: Dinlediğiniz sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz çok önemliydi. Dikkatli, özellikle de gençlerimiz dinlesin veya büyüklerimiz, anne babalar olsun, onları da dinleseler daha da güzel olacaktı. Belki aklınıza bir fikir gelir bunlar yapmak için ve gençleri bu işe teşvik etmek için gönüllü olarak. Peki Yüksel Hanım, sizce gençler nece görsüz? İndiki gençlerimiz özellikle, avaki gençler demirik, indiki gençlerimizin insanlara karşı hizmetlerinde olsun, davranışlarında olsun nece gözlemlisin? Fikri nedir?
1: İndiki gençlerimiz, yani biz özlerinden dediğimiz zaman teşvik etsek özlerini bu işlere, güzel işler yaparlar. Yani bir de başkalarını gördüyseler, bazı gönüllü çalışmalar yapırlar. İz bırakırlar arkalarından, bir basmaları olur, ondan gurur duyurlar. Elbet ki onlar da onları taklit edebilirler, onlardan olabilirler. Yani düşünürler neden onun neyi menden fazladı? Neden ben yapmayayım o yaptığı şeyi? Neden ben bir iz bırakmayayım? Neden ben yardımcı olmayayım başkalarına? Burada Ege biz diyen de millete hizmetlerini gösterdiler. Ondan önce özlerinin karakterlerini yapırlar. Yani bu gibi şeylere kalktıysalar gözleri açık ola, iletişim kurallar başkalarıyla. Yani hani sen evde oturasan, Ege kızımız olsun, Ege oğlumuz olsun.
0: Farkı yok. Fark etmez.
1: Gençleri kazdı etmez.
0: Gönüllü herkesin iş, de, her iki tarafa ait.
1: Herkesi diyelim. Bunda öğrenirler mesela mesuliyet kaldırsalar, dürüst olsalar işlerinde, yardım etsiler başkalarına. Bu bir de özgüven olur özlerinde dediğimiz tek yani bir ekip diye çalışandalar elbet ki birbirlerine saygı şeklinde davranırlar. Özgüvenleri olur. Bir farkları olmaz başkasının yani hayatlarında. Hayatları daha güzel şekilde ola. Bence yani bu inşallah da herkes aynen fikirde ola. Bir de o toplumlarda bu gibi yani çalışmalar olduysa yani sorunlar az ola. Herkes birbirine yakın ola. Sevgi fazla ola, ara yerde samimiyet fazla ola, saygı da fazla ola. Buradan her gence davet edirem, o diyirem de özlerine. Hiçbir zaman düşünmeyin, bir şey işsiz yapasız ağır bir şekilde göres o işi. Diyas, geri elimizde büyük, çok malzemeler olsun. Yok, bir adım atın, küçük adım olsun o adıma ki, gerisi güzel şeyler.
0: Küçük şey adımlar büyük
1: adımlara yetiştirir.
0: Doğru. Peki sizce gönüllü çalışmalar ekip olarak topluma hizmetleri neden önemlidir? Çünkü ekip çalışması her zaman bilsen ki çok önemlidir ve her şeye de yardımcı olur ekip olarak çalışmak.
1: Doğru. Mesela çok öğrenciler var. İmkaniyetleri yoktu diyeğin. Bunlar okumağa, yani malzeme almağa,
0: doğru, çok da var.
1: Çok bunlar var.
0: İmkaniyet olmadığı için mesela kitabı alabilmir, mektebe gelir, defteri
1: de yoktu. Çok zorluk çekir. Burada ekibin rolü geldi. Mesela bu bir basit örnek. Ekibin rolü geldi. Yoksa da ekip değil ise, bir değil ise mesela, istirse birisine yardım etsin. Kalksın o öğrenci ki konuşusudur, ki tanır özün. Tanıştı, hısımda her ne olursa olsun eline ne kadar gelirse buna yardım etsin. Kitabını da alır, malzemesini de şey edir, ondan da başka okutsun özün, yardım etsin özüne. Yani ona bu konuya göre bir küçük yani matal takip bir şey var. O da yani vakaten alınıptı doğrudan köylerimizin birisinde. Yani o okulda yani halları çok talebeler halları zayıf idi, düşkünüydü. Okula gidebilmirdiler. Orada bir öğretmen var idi. Bunları görürdü yani doğrudan üzülürdü bunların hallarına. Kalktı ne etti? Başladı yani haftada iki gün, her gün iki saat bunları yığıştırırdı bir sınıfa. Çünkü dediğimiz ki öğretmendi, izin alıptı. Bir sınıfa yığıştırırdı. Bunları öğretsin. Özü bir tergiydi önceden. Başladı ne oldu? O birisiler gördüler özünü. İki tergi oldular, üç tergi oldular diye bir büyük ekip oldular. Oldu. Bunları okuttular. Bu ekip oldukları zaman elbet ki daha fazla yani iki gününü dört gün ederler yani sayı daha fazla olur. O öğrencilerin adedi daha fazla olur. Bu gibi şeyler işte yani ondan başka burada okulda bitmedi. Geldiler yani memleketin içine. Gelendeler başladılar büyük ettiler. Daha büyük ettiler özün. Yani merkez diye açtılar, müessese diye oldu. Yani bir büyük bir şey oldu. çok öğrencilere yardımcı oldular. Yani bu gibi şeyler elbet ki ekip diye olduysa daha güzel olur. Şerdeki sada gençler olsun. Olabilir o gençlerde bazı fikirler var, edebilirler çıkarsınlar.
0: Meyla yardımcı olabilir, maddi imkanlar aynen, olan özellikle
1: aynen.
0: De.
1: Yani olabilir, başkası yardım etsin özlerine. Yani onda imkaniyet yoktu, o birisinde var yani. Diyarın devlet de edebilir o ekiplere yardım etsin. Yani indi hatta eğitim müdürlüğü de bu gibi yani mesela kurslar açır mektepte. Onlar da destek olurlar özüne. Yani para olsun, para ne hayatından yoksa da bir sınıf koyurlar özler için. Sosyal medyanın rolü var. Bunu paylaşırlar. Bir böyle şeyi yaparak kim isterse gelsin, girsin, katılsın bu kurslara. Bu da bedava olarak. Allah razı olsun o gibi gönüllü çalışanlara.
0: Gerçekten de Allah razı olsun. Çünkü büyük bir faydaları oldu. Kurs yapsalar gönüllü olarak öğrencilere destek olmak. Çünkü bugünkü gençler, yarınki geleceğimizde özellikle de öğrenciler. Çünkü onlara ne kadar eğitim destekte olunsa olabilir. Yarın bir gün en büyük mühendislerden veya bilim adamlarından biri olarak gelişebilirler.
1: Neden o evde kalsın, okumasın, imkaniyeti yoktu? Neden? Adımlar atmasın diye
0: okullar
1: de
0: da açılacaktı, az kaldı tatilen bitmeğine. Bu da olabilir. Mesela bir ekip çalışması, bir grup olarak mesela kırtasiye malzemelerini toplayabilirler milletten mesela. Biz siz, sosyal medya onu da değineceğiz. Yani onun yoluyla bence kalemdi, defterdi bu şeyleri toplar. Mesela ihtiyacı olan öğrencilere verilebilir.
1: Doğru. Biz yani müessesemiz Hatun Kültürel Müessesesi olarak yani sürekli bu işleri yaparak. Tabii ki yani bizde müessesemizde bir imkaniyet yoktu. Kimseden bir devletten olsun yani dışarıdan olsun, dışarı sivil toplum örgütlerinden olsun kimseden bir destek almırız ama yani bildiksek bir ailede ihtiyaç var ise bir hastaydı. Bir okul malzemesi ihtiyacı var, elbiseye ihtiyacı var. Sürekli bunu sosyal medyada yani safhamızda paylaşırız. Kim isterse yardımda bulunsun, biz hazırız. O da yani banka iner, yok her nece olmuş paranı alasan banka inmek, vasıl kesili ondan sonra yani mali icraatımız var. O paraydan edebilir alağın yani her zaman da paylaşmışız, ne etmişiz. Yani defter kalem aldık özler için, çanta aldık özler için, elbise aldık. Onu paylaşırız. O insanların üzün çıkartmaları ne yazık ki bazı bir böyle işe kıkanda yani onların üzün çıkartandalar sosyal medyada. Yani çok insanın danına gider. Haz etmez bir böyle mevkufa düşsen.
0: Doğru.
1: Ve biz üzlerini çıkartmaları.
0: Gerek yok üzerini çıkartmaya. Yeter ki yetişsin yerine yardıma.
1: Hayır seven insanların yardımıyla yani bu kampanyaları.
0: Mesela para vermese de olabilir. Özü geçsin, alsın, getirsin.
1: O da oğlu.
0: Defteri, da oğlu. Mesela cantadı, kırtasiyesi, malzeme hepsini alıp mesela size getirebilir. Arda varsa oraya getirebilir para vermese.
1: O da oğlu.
0: Çünkü mesela yakın böyle hani şeyler olur para verende olabilir almalılar, bilmem ne haket olacağını yok. Sen al getir daha iyiydi.
1: Yani bunda diyakın bazı yani onlara güven var yani. Yok biz
0: de.
1: Özümüzü burada yani methederek diyerek.
0: Yok
1: banka endirek verdikleri paranı yani delil
0: zaten
1: var.
0: Zaten siz delil olarak alırıq. Resmini daha siz paylaşsınız.
1: Vasılı da veririk ellerine. Bu kadar para verdi bu da vasılı uzdu. Yani ispat ederek biz özünü. Doğru desen bazı belli ederek.
0: Düşünün yani mesela hani diyorlar kimin pizzayı besmede bulantırı böyle şey düşünün. İnsan oğludu yani. Ve askere böyle tefkiller gel ne kadar ispat delil gösterse
1: bir,
0: o da
1: bir
0: düşünün olabilir.
1: Bir getir kışlık elbiseleri alagan mağazanın adını vermeyeceğim. Dediler sizi tanırıq. Nece işsiz veririk. Ne işsiz, ne kıyasın, ne işsiz manamız yoktu. Dedim tamam hazırladılar bunu yani lisede kızlar için aparağın özlerine. Sonra sordum özlerine dedim neden yani böyle tereddütsüz verdi bize dedi. Ahır bundan önce bazını verdik öğrencilere versiler. Ondan bir iki hafta bir ay sonra baktı o elbiseler kendileri giriptiler.
0: Doğru.
1: Yani bunda insan bir kez düşünsün. Yani bu buna xeyir verir. Sen necə o elbisanı girecek senin üstüne?
0: Zaten yani yanlış bir. Özü uşağı girirse o ataş olur. Çünkü sen o insan ki. O xeyir verir, bu paranı verir. Yani
1: uşağına da kendi üstünde görüpler. Yani bir böyle insan bu işler yapsın bir kez zordu. Bunda yani güven bir kez ara yerde.
0: İşte ben işi onun için dedim. Doğru. Yani tamam siz bilinen müessesesiz herkes tanı ama bazı insanlar aynı şey düşünürler. Hani çok gördükler çantısın ya bazı doğru. Yerlerde bir şey olupdu. Düşünmesinler diye eğer istese özel alıp getirsin siz de paylayabilirsiniz. Yani ihtiyacı olanlara aynen de.
1: Biraz önce telefon unutmuştum kapadım. Telefon sarsı doğru. Aldı.
0: Aradılar.
1: Birisi aradı bilmem ne istedi. Yani halı zayıftı. Sürekli arar filan şey mesela o gün mübaride ısırım evimde hiç yoktu ona buna yani hırsivanlara diye de yığıştırdılar
0: güzel bir Allah şeydi şükür. Bir köme ecri var yardımlaşmak insanın ancak kadar elinde varsa yardım
1: gönüllü
0: etsin
1: gönüllü bir çalışmalardı aynen ekip diye o genç hara geçsek de gençler bizimlendi yani gençler gelirler onlar da şey ederler onlar daha beter teşvik ederiz hatta gelecekte necə deyəğin bayrağı özləri alırlar, daha özləri başarırlar. İstəməz bir tək siz, başlarında olsa.
0: Bizim böyüklərimiz olaraq bunlar siz bizlər gənclər, bizdən daha küçüklər böyüklərə baxaraq onlar da alışacaqlar. Çünki əgər sən uşağı va ətrafındakı gəncləri göstərməsə yardımlaşmağı, paylaşmağı, uşaqlar da alışmaz, gənclər də alışmaz. Hədiyələr mənim üçün verməzlər. Nə qədər varlıqlı olsalar bile hani böyüklərdən görmədikləri üçün necə deyəğin cimrilik, hani biz diğer rezillik onu alışarlar ve yardım etmezler ve belede de yoksul ihtiyacı olan insanlar bu dünyada daha da
1: zaten
0: çok olur.
1: Zaten onda konuşacağı yani aile ne şekilde destek yani
0: onda sırada. Onda,
1: o da sırada gelecekti.
0: Sırada o da var, bir sürü sorularımız var. Peki Yüksek Hanım zaten bunu da sorağın hangi alanda gençlerimiz gönüllü olarak çalışsalar yardımlarını topluma gösterebilirler. Çünkü bir sürü yerler var.
1: Doğru.
0: Onu sizden dinlemek daha sonra ben de girişeceğim konuya.
1: Doğru. Çok alanlar var. Yani orada çalışabilirler gençlerimiz.
0: Gönüllü olarak göstersinler.
1: Aynen. Mesela dediğimiz ki biraz önce konuştuk eğitim alanında.
0: Öğrenciler yardım. Onlar dedik.
1: Bu öğretmen böyle bir şekil bir sınıf açtı bunları şey etti yani okuttu. Bu birisiydi mesela ondan başka ağaç dikme.
0: Böyle.
1: Yani o konuda da edebilirler.
0: O filizleri alıp ekebilir. Mesela yakın memleketimizi daha güzelleştirmek için.
1: Aynen.
0: Oksijeni da, bir alan.
1: Bunu da biz aynı gene müessesemiz yoluyla gençlerimizle beraber çok yerlerde ağaç diktik. Hastanada olmuş, fakültelerde, cedelerde yoktu bu cezre vasatıya ne diyorlar ona orada ağaçlar. Yani insan geçerken görür o ağaç yavaş yavaş büyük olur.
0: Çok güzel. Ben ağacı cedeleri mesela çok seviyorum. Çünkü bir senede böyle bakanda o yeşillik güzeldi. Bir de bu temiz havanı da saklar bizim için. O dönemde de daha toprağı az bir memleket olur.
1: Kerkük'te yani bu yeşillikleri çok görmezdik. Yurt dışına gidende o yeşillere hayran kalırdık o kadar şeydir. Şimdi her cedede, her ev kapısında Allah'a şükür güzel şeydi. Herkes
0: insanlar daha fazla ağaç, önem verirler.
1: Orada da dedik edebilirler. Bir de edebilirler mesela kan tebarru etsiler.
0: Çok yani, önemlidir bu.
1: Çok yani bu da yani bir alanda. Ondan başka hasteleri edebilirler, geçsiler, sorsular, ekip halinde edebilirler. O haste bilirse ne kadar mutlu olar gördüyse, elinde bir tatlı bir şey apardıysa, hatta yardım bir şey müşkil ederge. Yoksa da bu derin müslümin, yaşlıların evine ziyaret etmek, yoksa da
0: onlara yemek aparabilirler, ev yemekleri, güzel yemekleri veya güzel. Mesela oturup kitap okuyabilirler ya da sohbet özler edebilirler. Yani. Çünkü o büyük yaşta mesela 80 yaşında var, 90 yaşında var. Onlar artık bir sene diyelim uşak kimindiler.
1: Yani var
0: çok hassaslar
1: hepsi atıp özlerini kimseleri yoktu yani çok
0: başvuranlar yoktu
1: bu muassese diye çok gitmiş onlar ziyaret etmiş görmüş hallarını yani insan onları görür ağları vallahi ki birisi o bizimle yani aynen eğitimdeydi yani gördü görmedi yani hemen ögümde kalmadı Yani o kadar utandı. İnsanın başını yani
0: Sudan'da sonra şey, oraya yani, kimsesi olmadı hiç. Kimsesi olmuyor ama bakanı yoktu.
1: Var, öz bakanı da var ama bakmıyor özne. Yani evletleri var. Daha ben sordum, dedim neden filan yani kalmadı burada diye derkeşten çakili çünkü yani bir iyi bir vazifedeydi, bir mermuk bir işteydi yani. O halini böyle görende mütesir olur. Hemen gidendem oraya. Bunlara baş edendem ben derken yani biz gönüllü olan gençler, bizler yani soruruz özlerine neye ihtiyaçlar var, yemeğe ihtiyaçlar var. Bu gençlerden gidende neye kıyafete. İhtiyaçlar var. Kıyafete şey gününde mesela kadınlar 8 Mart'ta gittik özleri için elbise apardık. Yani güzel.
0: Evlerini hoş ettiniz.
1: Ayakkabıya kimin apardık. O kadar mutlu oldular, o kadar mutlu oldular. Yani her zaman beklediler yolumuzu. Bir de bazı dedi, biz mevlüt ıstırık edersiz. Yani
0: güzel.
1: Onu da yaptık.
0: Yani çünkü orada yoktu. Yani istilerir mevlüt.
1: Yani konuştuk mullalardan, Allah razı olsun özlerinden, hemen dediler yani bedava onlar da geldiler yaptılar.
0: Allah razı olsun.
1: Dediler günahdiler bunlar madem ihtiyacındadır. Yani çok çok alanlar var gençler orada
0: kimsesiz
1: çalıştı.
0: Kimsesiz uşaklar da var onlar yani. Oyuncak, kıyafet mesela bu şekilde tanıdı ya tatlılar böyle gofretler aparmak.
1: Ne kadar mutlu olurlar bu yetimler evinde olanlar.
0: Özellikle de yetimlere orada. Destek mesela yetimi handiyle başını okşamak çok mühimdi. Çünkü yetim anne babasız kalan adlan çok ecri var. Onun gönlünü hoş etmek onun için bir ola bir sakız alsa o bile bir köm ecri var. Çünkü keflenir bir nesil bir sakız verende o yetim uşağı. Düşün asbaba parasın ya da gedesin özüyden oynayasın bir saat.
1: Yani hatta yetim de olmadıysa bir küçüge bir demişti tekil bir nesile verdiyse ne kadar mutlu olur.
0: Doğru.
1: Ve bunun ne annesi var ne babası var.
0: En basit sözü de Kasım Yüksek Hanım düşün senin bir uşağı var. İşten gelende o bir nesil alsan bir çipiz alsan. Düşün bak nece boyuca tüngülü baba mama çağır keflen öpür seni. Yani düşünsen uşağı mutlu eden de o yetim olan kimsesiz olan veya imkanı olmuyor. Anne babası var ama imkanlar
1: yoktu,
0: az.
1: Doğru.
0: Onu mutlu eden de o düşün ecrin ancadı. O yüz uşağı odur.
1: O ecrin ancadı özü ne kadar mutlu olsan o çocuğu görende.
0: Doğru.
1: Dingildir yerinde kahırı düşür bir nesele
0: tabii,
1: yedi keflen. Bir çiklet yedi.
0: Çok önemli de o.
1: Yani bu işte bunun taki yani çok dediğimiz çok yerler var çalışabilir. Yeter ki düşünsün. Yeter ki gelsin yani olabilir biz yetişmiyoruz özlerine. Yeter ki özü gelsin bu sivil toplum örgütlerinin kapılarını çalsın. Şimdi bu çok şeyler oldu yani gönüllü
0: grup çalışmaları
1: gruplar oldu şey bunlar yani hatta devlete giden il çok yani önem verdi özlerine. Şimdi de %100 yani tekmili oldu o hatta onlara da minha verdi özlerine. Yani bir
0: güzel.
1: Şekilde bir eğer bir güzel şeyimiz var ise işimiz var ise bize bildirin. Ona göre şey edin. Begendiği şeylere yardım verdi özlerine. Yani bir minha taki dediğimiz taki verdi özlerine. Destek oldu özlerine o çalışmalarını. Hatta ki birisi bir gönüllü grup var idi. Bu Bağdat'taydı. Engelli gözden yani görmeyen bunlar için kalktılar çöken yetler. O grup çöken yetler. Bedava o insanlara dağıttılar.
0: Ayağı engelli olan
1: bunlarda
0: onlar aynı. Arabanın
1: tekerlekli arabalar. Yani para olmadığı için devlet onlara yardım etti. Yani gene devlet bir yandan okul, bir yandan ev bunlar hepsi birbirine de sivil toplum örgütler hepsi birbirine destek olsalar hatta ki bu gönüllü çalışmaları yeritsiler.
0: Özü bir elden çapkın çalmaz, elbet iki elden ki. Çapkın çalmaz. Geri hapis dedi bu mesele birbirlerine destek olsalar, çalışmalar olsa bu dedi o kimin gözü görmeyenler için, ayağı olmayan, yiyemeyenler için bir sürü engelliler var. Onlara destekte olabilirler aletlerle ilgili, başka bir şeylerle ilgili. Mesela görmeyenler için mesela parmaktan okup yazarlık alıştırabilirler çok önemlidir.
1: O da önemli.
0: Yani bir sürü şeyler var mesela belki de aklımıza gelmiyor ama bir sürü gönüllü olarak çalışmak isteyen insanlar varsa her dalda her şeyde gördüğüne yardım edebilir mesela. Diğer bunda bir sürü eksiklik var ihtiyacı olan insanlar var buna koy gönüllü olarak yapın bu işi. Grup kurabilirler.
1: Doğru. Mesela bir de var جروب كيد تقريبا تشالشلر اقليم ديشلغه يعني تغيير مناخي اسن تشالشلر güzel güzel çalışmalar yapılır. Hepsi gönüllü. Kimse de ne para var ne bir para alır. Bunlar herkeste güzel fikirler var. Kerkükümüz için, güzel kerkükümüz için, milletimiz için bu fikirleri harcırlar. Bu onda kız da var, oğlan da var. Bizim de bir kadınlar grubu var. Yani bu Meclis-i Vüzara'ya ait Fariq-ı Vatan-ı Mar'a'l-Iraqiye. Bu da genç olsun, yaşlı olsun bunlar aynen gönüllü katılıplar bu gruba. Çok çalışmalar yani biz gene aynen bunda çok çalışmalar ettik. Gönüllü fakültelerde olsun. Yani tüm konular üstüne temir müstedeme ki içinde diye eğitim, içinde diye yani sağlık sektörü yani her şey üstüne biz çalışmalar yaptı. Dedemizde ki çok alanlar var.
0: Ne güzel. Bana göre. Peki mesela Su Mesavuz'a Hatun Kültür Mesası'nda gençlere bu gönüllü çalışmalara yapanlara nece destekte bulunsuz? Neler yapsız? Birazcık anlattık tam doğru, geniş olarak doğru. Anlatsam.
1: Biz ilk başta yani dediğimizde ki sosyal medyanın faydası çoktu. Aynen diye birlikte kılınç tek iki taraflıydı. Silah du haddin yani iki taraflı
0: hem keskin hem de keskin bölge
1: aynen yani fayda da bulabilirler yani sürekli biz paylaşırız safhamızda bir böyle yani gençlerimiz var ise bunlar teşvik edin gönüllü çalışmalara bu çok sosyal medya dediğimizde ki önemli de ondan başka mesela kurslar istirgi yapalım özgüven üstüne yani çok şeyler üstüne tenmir beşeriye insan gelişimi üstüne bunların üstüne kurslar yaparak bunlar davet ederek gelsinler yani bedava gelsinler bizimle hazır olsunlar 2 günlük 3 günlük bak ne kadar bir günlüktü yani faydalansınlar malumat alsınlar çalıştaylar yaparak konferanslar edirik destek oluruz özlerine kermez yaparak el işleri, etiklerini gelseler yani orada arz etseler, satsalar özünü, o da kar geldi özleri için. Ondan başka dediğimizde ki yani özlerinde bir küçük ışık var ise biz özleriyle olur, o ışık akanı daha kuvvetlendiririk, daha çıkardırırık meydana. Bu özleri için elbet ki bir defa olur. Sürekli bu vergini versinler millete bizim desteğimizden tabi yardımcı olduk da biz de o özlerinin fikirlerine.
0: Güzel bir şeydi. Zaten her zaman her dalda siz Hatun Kültürel Müessesesi yardımcı olsun zaten. Bir sürü faaliyetler uzda var. Güzel bir şekilde de devam edilir. Tabii ki de dediğimiz gibi bir elden çapkın çalmaz iki elden oğlu. Diğer müesseseler olsun veya mesela Ali, Yeryem, vergili olan insanlara da destek olsa bu müesseselere daha da güzel olacak. Daha faydalı, daha güzel işler başarılacaktı. İnşallah diyelim.
1: İnşallah.
0: Peki Yüksel Hanım, mesela diyor ya gönüllü çalışmalar, gençlerimiz gönüllü olarak çalışsın, yardım etsinler. Peki bu gençler çalıştıkları esnada bu gönüllü işlerde karşılarına sorunlar çıkanda nece bunu tabii de halletmeleri gerekir, ne yapmaları gerekir? Çünkü tecrübesiz gönüllü çalışanlar da var. Biz yenge de. Önceden çalışanlar hiç artık her şeyi bilirler ama yengiler için de diyorum.
1: Yani yenge olsun, eski olsun. Bazı insanlar var durarlar karşısında diyorlar. Bu nedir bu etik o şeyler? Bir faydası yoktu. Hemen şeylerin kırarlar yani isterler. Bir adım
0: bir duvar örerler öglerine
1: diyorum. Duvar, aynen böyle. Yani ne yazık ki? Bizler de bu şeye bu iller geçti bu çalışmalarda çalışırız. Aynen yani ki bunca fayda görür millet. Aynen bu şeyler var. Onu yoksa da gençlerin yani eskilerin de aynı böyle şeyler
0: onu
1: var.
0: Onu diyen insan bir sen aksi insandı. Hayatta yardım etmeyen ve çevresinde eğilmeyen.

0: olduysa o ailənin həmən qaçardılar yanlarında olurlar. Biz bunları gördük. İndi də deyirəm, ailənin rolu çox önəmlidir. Yəni buna önəm versilər. Yəni bilsilər nə edirlər, nə etmirlər. Çünki gələcəkdə o gələcək nəsil onları təqlid edirlər.
1: Təbii ki də. Peki ailədir də mən aklımda bu arası konuşu bəklirdim. Hatta sözüzü kəsirəm baldan. Bəzi ailələr də var görürəm. Məsələ, handirək paylaşmaq, uşağa nə alışdırasan, məsələ, əlində bir parça ekmək var.
0: Kimsəyə ver.
1: Kimsəyə vermədirlər. Məncə, hətta öz bacı qardaş arayı yerində. Məsələ, bu səni odur, nişalsan, o qardaşını da alma. Yol verməyə
0: Bir oyuncaq var isə əlində, aynən belə, bu səni odur. Kimsəyə verməm. Bir misafir gəldi, sır oynasın.
1: Məsələ, məktəbə gedirik, Bəsləmə çantaları var. Bu səni ödəyəmək. Kimsə verməyə, sən arxadaşa vermə. Qoyma əl uzasa. Yox. Məncə səsəli
0: oğlum.
1: Arxadaşı varsa yarısı sənə, yarısı özünə. Kimsə baxdıysa gətirməyib verginə. Bir-bir uzan oturun, niyə on? Məsələ 5 dəqiqə, 10 dəqiqəlik istirahətləri var
0: i̇şte, tələbələrin. İşte bu nə gözəl şey.
1: İşte bəzi ailələr var, bunu alışdırmırlar. Görürəm məsələ, qarşı çıxır uşaqlarına. Paylaşma, verməginə. Haqqı olmasın, işi verdi. Nə var? Oyuncağı yol vermə, bu sənudur.
0: Doğru.
1: Bunu deyədiklər zaman uşaq böyük olanda nə alışar? Hətta bacı qardaş arayəndə mənim paramdır. Mənim yemağımdır, niş verim qardaşıma. Yoxudur, geçin işləsin.
0: Gömüldü.
1: İndi məsələ, andırıq yaşamın içindən. İndi bəzi ailə içinə baxsan, özəlliklə varlıqlı ailələr olsun. Bəli, məsələ, bir qardaş ya da bacın imkanatı çox iyidir. O birisinin yoxdur. Yardım etmirlər. Yəni, edə bir məsələ, edə bilsən, bacudur. Yox, nə var, kişisi işləmir. Bir bazarlıq qardaşı təyin döyü, ratibi yoxdur. Varudur, sən qardaşsan, böyüksən, o küçüksə imkanatı var. Sən arvadın həkatına baxma ya da ayrısını vermə bizim paramızdır. Üsküt görsə, o nə bilər? Sərə bax, bir insan bir şey istəsə etsin. Bir bacısına, qardaşına, bir kimsə yardım etsə, eşi buraxmırır. Kişi olsun, arvadı qəbul etmir. Edə bilsən, üsküt, qardaşı var, o bacı var, paranı versin, deyəsən, bilməsin, bu sənudur. Nə mənim ailəm bilsin, nə ailə o. Eşdirlər məni, arasında. Bax, bunu yapanlar məni eşdirlər indi, bilirlər ey öz özlərini, bunu yapanlar. Edə bilsən, verəsən, dəyə yoxdur arvadın, o kişinin, çünki sən uratı buydu. Arvad dediğimiz olmaz evdən yemək, içmək, üsküt versin, çünki beqləbələşə haramdır kişinin izni olmadan. Bu bir gerçəkdir, bu yapılmaması lazımdır. Amma öz uratı buydan verə bilsən, haramlığı yoxdur. Əgər işdirsə uratı bu isə, ailə o, Öz paradan verə bilsən, nə kişi qarşı bilir, nə ayrısı qarşı bilir. Deməğim o ki, burdan annələr, babalar, gənclər, qardaşlar, alışdırın öz-özünüzə yardımlaşmaq. Çünki sən əgər qardaşın bacının əlini tutmasa, necə olacaq?
0: Çocukları da yarın. Yani bugün, sənə dəstək olmazlar.
1: Böyük olanda, ixtiyar olanda, mən indi film kimi gözüm önünə geçirdirəm. Məsələn, mən uşağıma belə baxaram, bir-birini uşaqlarım yardım etmir, dönüm deyirəm. Ay, baba, mən də belə edərdim. Bak, Doğru. uşaqlarım da aynı çıxdı. O yüzden alıştırın, yardımlaşmaq. Əllərində bir qlas suyu ikiye bölməyi, bir almanı ikiye bölüb arkadaşdan, qardaşdan paylaşmağı. Bu da nə olur? Gönüllü olaraq, yani bir gün yardımlaşarak
0: işte. İşte o neden konuşanda o deyir, mən belə, yani bu şekil ailədə büyük oldum. Belə gördüm. Sən belə gördün. Bunu aynen şeyi tatbiq etmə öz ailəvə. Yenge kurusan ailəvə bu şekildə etmə. Niş olar da aynen sənin təki olsun. Yəni, başqa bağışlamaq. O zaman başqa idi. İndi televizyon var, sosial media var. Yəni, insanların gözü açılıbdır. Hər şeyi görsədirlər, hər şeyi anladırlar.
1: Məncə, hər insan ailəsində gördüyü əsüqlığı, yanlışlığı böyük olanda öz ailəsində yapmaması lazım. Məsələn, mən geçən günlərdə bir olay oldu, bir tanışdan ilgili. Bir şey dedim, sən babadan bu sərtliği gördü, bu tepkini. Sən indi nişə etsən? Durdu və nə ilaqası var? Deyim, bəli ilaqası var. Sən onda bezar idi bu davranışdan babağın. Durdu, nişə belə davran, nişə belə edir. Deyim, sən indi aynısını etsən. Deyim, yəni babadan gördün, sən tatbiq etsən, yəni bir gün oğlu da, qızı da aynısını edəcəkdir.
0: İşte bir zincir də ki,
1: yarayacaq. Durdu, belə üsküt oldu, daha cavabım vermədi. Dedim, etmə onu, bir şeyi bəgənməyisə, ailə üzrə ayrısını, dedim, evuzdə də etmə onu, xoş deyil. Dedim, alış, mütəqqəf olmağa, beyni gəlişdirginən, düşüngünən bir şey demədən, əvvəl davranmadan, əvvəl ailə odan birlikdə. Bunu dedim mən özə, daha durdu, üsküt oldu, bir şey demədi.
0: İnşallah dinləyib sözü bu.
1: Bilmem, tabii ki de dinler yani elbette bir yerde kalır. Hani bazen, hani diye sen diyorlar fısıldasan bir tane kulağın diye sen Tamam, ay, tatbik etmese bile her beyninde aklında kalı.
0: Doğru. Ayıntırsan o hakikat onun özünü.
1: İşte budur. İnşallah da alıştırırlar birbirlerini yardımlaşmağı, gönüllü olarak yardım etmağı, insanları düşen elinden tutup gülmek, dövgü de tutup kaldırmak. Bu zamanda bazı insana bir tek düşende gülür. Elini tutup yardım etmir. Maalesef. O da var. O yüzden de ne deriz? Hiç kimseye gülmeyin. Düşene, yardıma muhtaç olanları siz el uzadın, gönüllü olarak yardım edin ki Allah da hem size yardım eder, hem de yarın öbür gün siz yaptığınız bu iyiliğin karşılığı belki size diyor ama Yüce Rabbimiz uşaqları üçün gönderer, onları korur. O ettiğiniz iyiliğin, yardımın karşılığını Allah'sız meyvasını he görersiz.
0: İnşallah. Yüksek Hanım. İnşallah.
1: İnşallah.
0: Sizinle sohbet çok güzel.
1: Bazen böyle konular alanında mesela gözüm öyle bazı şeyler gelende mesela işte içim coşurdu daha... gördüm böyle serek çok selaştım
0: yani
1: çünkü.
0: Bu vakaten de daha bir daha doğru geldi.
1: Hani yani dedim ya anneler şey beraber gözüm ögünde olduğu için gene işledi o film. Yani bir kez sinirlendim diyorum. Çünkü görenden ben şey haz etmiyorum. Ailelerim böyle etmeli.
0: Ben sinirlenmedi. O üzüde gülümseme var idi.
1: Ben üzü sinirlerken de bir üzüm güler. Bu hoştu. Bazı insanlar anlamaz ama üzüm gülümser her zaman. Bunu da severim. Çünkü insanın üzüm gülmeği kanşarındakine enerji verir, mutluluk verir. O yüzden her ne kadar sinirli, üzgün olsa bile kanşarındakinin zembi yoktu. O üzüğün abbusluğu, sinirlerini çıkmak.
0: Bu da Allah'ın bir fazladı size verir.
1: Hamdolsun, şükür olsun inşallah. Peki Yüksel Hanım, bir kez önce hani dedik sosyal medya. Sözünüz kesin dedim, sorumuz var, ondan sonra konuşalım. Hani bir kez önce de ben dedim sosyal medya tabii ki de bu zamanda özellikle bu ileride hayatımızın tam ortasındadır. Sosyal medya olmadan, bu mobil olmadan insanlar bir dakika bile boş durma, yatabilmirler diyelim. Hatta bile sosyal medyadan yatırlar.
0: Hakimin oyağı kalır.
1: Doğru. Bu gönüllü çalışmalarda, yardımlaşmalarda sizce sosyal medyanın nece kullanalım, topluma nece yardımı olur gençlerimize?
0: Dediğimiz de ki, yani sosyal medya bir kılıçtı iki taraflı. Doğru. Yani gene onu kullananda yani bütünsü gençler olsun, büyükler olsun, her kim olursa olsun olumlu bir şekilde kullansın özün. Yani teşvik etsin insanları güzel şeylere.
1: İyilik tarafına.
0: İyilik tarafına. Şimdi bu görürsüz bloggerlar da, YouTuber da bilmem ne de bunlar enva çıkıptı. Var iyisi, var fayda bulunmuru ondan yani. İnsan ki faydalanır, onları doğrudan kadyo faydalanır, sürekli mütabak etsinler özünü, faydalansınlar ondan. Ama geldiyse fayda bulmursalar, bakır yani güzel şeyler sunmur, hemen onlardan irak olsunlar. Çünkü olabilir onlar da çeker yani, olabilir o gencin fikrini de değiştirir. Bu şey, bu gibi şeylere, YouTube'da dedik yani, Reels'de bilmem ne bunlara yani yaramaz şeyler ise bakmazlar. Mesela bir şeyler var. Şimdi biz dedik yani safhamızda her zaman endirik. Biri hastaydı. İhtiyacı var darmana. Şimdi hepsi böyle olubdu. Adet çoktu. Çok alem mütabaa edir. Rasen görürler. Rakam endirirler. Filan şeye, filan hastalık var. Tekririn endirirler. Yani bak olumlu şekil paylaştı özünü. Hemen başlar alem bağıştı özlerine. Yardımcı olurlar. Yani dediğimiz de ki faydası çok çoktu. Mesela birisi bize yazdı dedi, heykelde otururam, şehit anasıyan. Yani heykel dediğimiz evin bes duvarı var, pencere kapı yoktu içinde. Bes o kadar bloktan yakılıp dedi şehit anasıyan, pencereler açık, kapılar açık. Dört kızım da var, özü de gençti.
1: Şehit annesi peki?
0: Şehit annesi.
1: Ratibi yoktu.
0: Bir şey yok idi. Yani bundan bir fetre önce bir şey yok idi. Dedi, param yok diye yemek almaya. Bu evi nece şey edim, kapadım özünü. Genç oğlan şehit olmuştu. Hemen endirdik sosyal medyada. Dedim bir böyle şey var. Yani herkes yazdı. Biz birisi dediğinden önce teklif edilir. Görünürden dolsun. Rahmetli oldu o her veren.
1: O dünyası için pardayla.
0: Valla hemen ondan sonra yani bir genciydi veren. Doktora nasıydı da. Dedim ben kimseden alma. Dedim ben vereceğim. verdi, evini yaptı, güzel pencere, kapı koyuldu. Sütür oldular, içinde oturdular. O güzel şekilde bu medyanı kullandık, sosyal medyanı. İşte ister yani bir şekilde kullanasan, insanın güzel tarafını anlatasan. Yok Hasan özünün diyesen, beladi beladi yani boş yerden çıkardasan, para toplayasan, bilmem ne edesen. Mesela desen, ben gelen hafta gelirim. Yani ağaç dikmeye kim bizimle gelir, gelirse filan saat filan yerden yani bir güzel bir şeydi.
1: Paylaşsa herkes orada toplanın.
0: Kim de ısırsa bir ağaç getirsin elinde gelsin yani bu şekilde baksın hepsi yığışırlı. Gençler olsun, büyükler olsun, çocuklar olsun, çocuklar bile gelirler böyle şeye. Yani güzel şekilde kullandıysalar elbet ki güzel enerji de verir ona bakarken başkasını da teşvik eder. Yani o da haz eder bir böyle şeylere kalksın.
1: Mal.
0: Bir ayrı bir ekip kursun. Yani o ekip o bir ekibi çeker. Güzel bir şeyler olur ama dediğimiz ki olumlu kullansın. Yanlış bir şeyler etmesin.
1: Doğru. Mesela dedi çok güzel bir şey yapsın. Mesela paylaştı safhavuza bir gün gelir ağaç dikmeye, fidan dikmeye. İsteyenlerini getirenini mesela diyor, sen bir fidan getirsen ben iki fidan getirsem benim de güzel dikmek için bir sürü fidanlar dikilebilir olabilir çok yerlerde mesela bu güzel fidanları diktiğimizde yani bir gün beygi olur uşaklarımızla birlikte o beygi olur beygi ağacı olacaklar.
0: Doğru.
1: Veya edebilsen diyesen bugün gelirik kimsesizler evine uşaklara yardım yetimlere ne olur herkes toplanıp kimiz? Gelebilir endişesi oyuncağın eşyasını getirende yani bunu sosyal medyanın yardım olarak güzel faaliyetlerle kullanabilir. Hani dedi ki bıçağın iki tarafı itisi de var. İtisiz olan tarafı da var. Yani biz ne dağın keskin olmayan, faydalı olan tarafını kullanabilir. Gençlerimiz özellikle de uşaklarımıza da anlatabilir. Hani dedi ya sosyal medyada adlar kullanılır. Gönüllü işlere de onları yönlendirebilir.
0: Bu ağaç konusunda oğlum yenge dünyaya gelmişti. Yani hı-hı. Birkaç günlüğüydü. Babaannesi evlerinde Allah afiyet olsun özünü, evlerinde zeytin ağacı ekti.
1: Hı-hı.
0: Yani oğlum büyük oldukça bu ağaç büyük olurdu. Yani bak o vaktin fikrimde kalıptı.
1: Hele kalıptı o ağaç?
0: O ağaç hele de kalıp. Maşallah oğlum yüksek lisansını bitirdi. Ataması oldu. Yani büyük adam oldu maşallah. O ağacı görendim diyelim bu ömrü neydi? Geldi giderdi de özde bakardı özüne diyerdi. Yani subhanallah. Yani o küçük şeyi ekesen onu görende diyesen bunu ben ektim. Bunu filan ekti. Bunu uşağım ekti. İnsan mutlu olur. Yani bu neden insan zarar çekmez. Yani bir para sarf etmeyecekti. Diyelim sen cebinden bir şey çıkarttı. Ama karşı taraf mutlu etsen dünyanı yeşillik edersen. Gerçekte yeşillik etsen.
1: Tabii ki de çok faydası da var o fidan dikmenin. Peki Yüksel Hanım gönüllü çalışmalar çalışan o gençlere gelecekte karakterini geliştirmek için faydaları nelerdi sizce? Nece bir etkisi oldu o gence gönüllü çalışana?
0: Gönüllü çalışan ister ilk başta özünde bazı sıfatlar olsun. Ne ta ki mesela sabırlı olsun. Eğer isterse bir de gönüllü çalışsın. Sabırlı olsun. Maddiyat para aktarmasın. Mesuliyet tahammül edebilsin. Başkasına saygısı olsun. Yani özgeden çalışan fertler ekipte olarak saygısı olsun. Birbirlerine yardımda bulunsular. Yani el uzatsılar başkalarına. Yani bu gibi şeyler ister özlerinde olsun. Hatta ki diyelim bu doğrudan edebile bu işi kaldırsın. Yani edebile gönüllü çalışsın. Başkalarıyla da dediğim teki yok. Yalğız diyesin ben sadama nedirem yok. Yani güven de olsun başkalarına. Samimi de olsun. Bunlar da başladı dedik. Bunlar çok önemli de. Bir de yani ben diyende gönüllü bir çalışma yaptım. Topluma hizmet veririm. İlk başta ben özüme hizmet verdim. Özümün kariyerini kurdum.
1: Mal.
0: Yani edebildim. Bir şekilde kariyerim güzel şekilde karşıdan görendiler. Ne güzel kariyer var diyorlar buna. Yani demeyeyim ben topluma ilk başta hizmet ederim. Yok, ilk başta özüme faydasını gösteririm. Bir de dediğim ki yani gelecekte bu fayda döner sana. Yani bu işi edenden Allah razı olsun, anne baba ona diyorlar. Yani bunu kazanan. Bak ilk başta bize döneri, sonra topluma döneri. O işi yapana döneri, ehladına döneri, anne babasına döneri, sonra topluma faydası olur.
1: Evet. Yüksek Hanım, siz söyleyecekken aklıma bir şey geldi. Mesela gönüllü...
0: Maşallah aklımda güzel şeyler var.
1: Konuşurken memme geliyor yani. Daha önceden gelmez. Bak program içerisinde araştıkça aklıma gelir malum. Bazı mesela görmüştük de zaten. Mesela bu gönüllü çalışmalar da olsun, bazı muhasiseler de olsun. İki sene karşı o gelip de böyle insanlar. Özünü göstermek için hemen yardım sevenem. Ben bu işteyim veya bir yerlere gelmek için çalışan insanlar var, bilsen. Özellikle gönüllüde. Yeter ki biz böyle herde ama gönüllüde niyet miri? Gönüllü işte çalışır bir ekipten. Ama
0: özünü gösterdir belki
1: de. Gönüllüden diyor ki işte ben orada kazdım. Gönül mesela bir müessese derdi mesela bir şeyde. Orada özünü gösterir. Ben ha bakın bu yerdeyim, bu müessesedeyim, çalışırım. Dilim için ya da bu iş için. İşte kazdım nerede ona geldi. Ekit su karşıya gelipti.
0: Oğlu çok da var böyle şeyler.
1: Yani doğru. Ben onu demek istedim. Buradan bunu yapan insanlara sen gönüllü döksen veya sen bu millete hizmette gevli olarak çalışmasan.
0: Vacibidir. Yani, hükümet işinde de kazı.
1: Hükümet işinde yok. Bez hükümet işinde de yok. Normal. Mesela indi diyağın nece siz güzel bir müessese kurupsuz bir Türkmen kadını olarak. Mesela diyağın insanlara yardım etsin. Ayrı müesseselerde olsun. Var girirler bu işe. Bez nerede? Adı olsun diyağın. Ekit görüpse mesela diyağın. Mesela diyağın vakti var. Direkt koymayın gedim. Tam kadın olarak demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hepsi yani ad demek istemiyorum. Müesseseler var. Bazı yerler var. Mesela biz yeter ki adı olsun. Erkek olsun. Kadın olsun. Yeter ki desin. Ha bu müessese derdi. Bu işte veya gönüllü işlerde. Ha maşallah bu gönüllüdür. Hizmet edir. İnsanlara yardım edir. Ama gönlünde o dövgü. Ben bilirim. Gönlünde ne var? Ha benim adım olsun.
0: Yoksa da değilsin. Adı. Yoksa da adı Allah. Sosyal medyada resim indirirler.
1: İşte ha.
0: Şimdi yani böyle çok anlamlı projeler yoktu. Mesela aktiviteler yapmıyorlar. Böyle anlamlı olsun bu işi. Filan filanı ziyaret etti. Yani ziyaret etti. Resim aldılar.
1: Ziyaretin yani, ne faydası? Eğer onun bir şey ihtiyacı olsa ben ihtiyacını gidermeyeyim. İşte yani elinden şey, tutmayayım. İşte ben bir sene tam detaylı ben yani size sormak istedim. Detaylı konuşmaz. Yani bunlar var görürüm. Yani ne faydası var? Ben indi ben bilmem kanşağımdaki gevulden yetimleri. Mazahir diyağın. Gösteriş olarak. Besnede adı olsun toplumda i̇şte, milletimiz içerisinde.
0: Olsun, resmi olsun. Ha. Orada sosyal medyada paylaşılsın. İşte ne yazık ki bu insanlar
1: bence burada dinleyenler var milletimiz zaten deki insanlardı. Gördüğü zaman böyle bir şey. Bence o insan için her dua etmem. Ben etmem. Çünkü bilmem o gevulden etmir. Biz gösteriş için yedirir. O yüzden de bence o insana da destek olmasınlar. Hatta like bile vermesinler.
0: İşte dediğimiz de ki bak resim indirirler. Like kazansılar, beğen kazansılar. Vermem. Yani, bir şey yazsınlar.
1: Ziyaretten, işte, ziyaret yani, edip de yani geçmiş.
0: Çok şeyler, ben ne edim onu? Diyorum. Yani çok şeyler böyle olur. Faydalı bir şeyler insan indirsin. Ben her geldiğini diyemeyeyim sosyal medyada.
1: Yok, hepsini diyemeyiz.
0: Çok kötü şeyler
1: var, insan bazı indirir, biz yardım, indir. Yardım da edir, ziyaret edir, işte, onu bildik.
0: Biz işte diyemeyim, yani yardım edirsinler. Yardım edirseler resimlerini, baba arkadan indirsinler, kar yoktu. Üzlerin çıkartmazlar. Diğerler ne var çocukta, ne var yani, soruruk. Olabilir anlamıra. Olabilir, bak... Kapalı bir şekilde sorurlar. Diller hakikat yoktur resimimiz. İndi ne çalışta etsek, ne kurslar açsak. İstimara var, doldururlar. Adlarını yazandalar, yazarık, diyarık. Kabul ediz resimimizi indirek.
1: Tabii yani de izin almak lazım. İzinsiz olmaz. Almasın. Çünkü o insanın bir gururu var, bir düşüncesi var. Ona göre programımızın da sonuna gelmiş Yüksel Hanım. Güzel bir sohbet süden, güzel bir konuyu ele aldık.
0: Bu saat gönüllü... özünden bitiri hiç hissetmirik.
1: Sohbetimiz güzeldi, konumuz da güzeldi. Çünkü yardımlaşmak gönüllü. Ve biz ayran süresinde sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Umarız ki inşallah faydalanları geçirdiniz. Sizler yüzden geldiğince uşaqlarınıza paylaşmağı, gönüllü yardımlaşmağı, sizden elinizden geldiğince imkanınız var ise yardım edin her dört bir koldan etrafa ki bu yardıma muhtaç olan insanların veya bazı şeylerin onun önüne alağın. Çünkü saatlerimiz 12 gösterir, haberlerimiz var. Hemen programımızı sonlandırağın. Öğlen haberlerini dinlemek için özünüze iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda önümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.